Karol Szymanowski'nin Meryem Ana'ya Yakarış başlıklı ilahisini soprano Joanna Zawartko ve Polonya Radyo Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 14 Eylül 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız diğer eser Johannes Brahms'ın Alman Requiem'i. Dinliyoruz.

Johannes Brahms'ın Alman Requiem'ini Polonya Radyo Korosu ve Orkestrası'nın 14 Eylül 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Karol Szymanowski'nin solo piyano için bir Polonya halk teması üzerine varyasyonlarıyla devam ediyor.

Piyanist Jerzy Gojuszewski, Karol Szymanowski'nin bir Polonya halk teması üzerine varyasyonlarını seslendirdi. Johannes Brahms'ın solo piyano için Opus 118 La Majör 2 numaralı intermezzosunun Stefanie Hensler'e ait yaylı çalgılar düzenlemesi var sırada.

Zürih Oda Orkestrası Johannes Brahms'ın Opus 118 La Majör 2 numaralı intermezzosunun yaylı çalgılar düzenlemesini seslendirdi. Yine Brahms'a ait Opus 96 4 şarkı albümünden Ölüm Sessiz Bir Gecedir başlıklı lead ile devam ediyoruz.

Johannes Brahms'ın Ölüm Sessiz Bir Gecedir adlı liedini bariton Kevin MacMillan ve piyanist Michael McMahon'dan dinledik. Programımızın bu bölümü barok dönem bestecisi Johann Georg Bisendel'in orkestra için Dominör sonatıyla sona eriyor.

Barok dönemin ünlü kemancı ve bestecisi Johann Georg Bisendel'in iki bölümden oluşan Do minör sonatını Kore Orkestrası'ndan dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Danimarkalı besteci Carl Nielsen'ın Maskeli Balo operasından Horozların Dansı başlıklı bölümü ve Kanadalı besteci Cyril Irving Gleick'in klarinet ve piyano için bir numaralı Hebraik süitini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne romantik dönem bestecisi Jan Sibelius'la başlıyoruz. Bestecinin konçerto formunda kaleme aldığı yegane eser olan Opus 47 Re minör keman konçertosunu solist Judy Kang ve Jean-François Rivest yönetimindeki Laval Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Jan Sibelius'un Opus 47 Re minör keman konçertosunu solist Judy Kang ve Laval Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Karl Reinecke'nin 1886 yılında obua, korno ve piyano için bestelediği Opus 188 La minör triosuyla devam ediyoruz.

Karl Reinecke'nin Opus 188 La Minör Triosunu, oboada Martin Karas, kornoda Jaap Prinsen ve piyanoda Ariane Velokaris'ten dinlediniz. Rönesans döneminin Macar bestecilerinden Balint Bakpark'ın Lavta için kaleme aldığı bir fantezi var sırada.

Rönesans döneminin ünlü lahtacılarından biri olan Macar besteci Balint Bakvark'a ait fanteziyi lahta sanatçısı Jacob Herrickman seslendirdi. 1973 doğumlu İspanyol besteci Bernat Vivancos'un A Cappella Coro için Sal ve Decos başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Reinhard Vibankus'un Selvedekos başlıklı eserini Zygmunt Klava yönetimindeki Letonya Radyo Korosu seslendirdi. Franz Schubert'in kaleme aldığı son eserlerinden biri olan piyano için 4 Impromptu serisinden Si bemol majör 3.'sü var sırada.

Franz Schubert'in 4 impromptu serisinden 3. eseri piyanist Ilse Graubina seslendirdi. Carl Philipp Emanuel Bach'ın barok dönemde daha büyük eserler için bir giriş niteliği taşıyan Re majör sinfonya formundaki eseriyle devam ediyoruz.

Carl Philipp Emanuel Bach'a ait Re majör sinfonyayı Arte dei Suonatori topluluğundan dinledik. Carl Nielsen'ın ilk sahnelenişinden sonra Danimarka'nın ulusal operası olarak kabul edilen Maskeli Balo operasından Horozların Dansı başlıklı bölüm var sırada.

Carney Sun'un Maskeli Balo Operası'ndan Horozların Dansı başlıklı bölümü BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyılda Kanada'nın en üretken bestecilerinden biri olan Cyril Irving Glick'in klarinet ve piyano için bir numaralı Hebraic Suite ile devam ediyoruz.

Cyril Irving'e ait bir numaralı Hebraic Suite'i klarinette James Campbell ve piyanoda Valerie Tryon seslendirdi. Programımız Charles Villiers Stanford'ın koro için Mavi Kuş ve Yaşam Vasiyeti adlı parçalarıyla sona eriyor.

0: Charles Beer Stanford'ın Mavi Kuş ve Yaşam Vasiyeti başlıklı eserlerini BBC şarkıcılarından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız yapay zeka konusunda da risklere karşı adım atılması çağrısı yapacak dedi. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, İsrail'in Netanyahu politikalarıyla sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir tehdit olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu açılış töreninde konuşan Yılmaz, Rum kesimi buradaki insanlara zarar vermek için her türlü gayreti sarf ediyor, bu halkı izole etme çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak dedi. Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 27 Eylül'e kadar kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalin açılışını CSO Ada Ankara'daki sergileri ziyaret ederek gerçekleştirdi. Ankara'da son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Ankara Başsavcılığı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Yapay zekanın gelişme hızına ilişkin tartışmalar sürerken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çekici bir çıkış geldi. Yapay zekanın sanayi devrimi ve internet kadar büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Trump, onu destekleyip sahip çıkacağız dedi. Bu kapsamda yapay zeka kuvvetleri kuracağını ilan ederek birimin başına yapay zeka çağı adını verdiği üst düzey yönetici atayacağını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken sarı kırmızılılar 13 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta

0: Bugün 4 maçla tamamlanacak program şöyle. Saat 17'de iki karşılaşma var. Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlarken Erzurumspor Futbol Kulübü ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Beşiktaş Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşılaşırken Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimlerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara ve Giresun 24, İstanbul ve Ağrı 27, İzmir ve Edirne 31, Malatya 28, Aydın ve Şanlıurfa 35, Antalya 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 34, Trabzon ve Van 25, Rize, Sivas ve Erzincan 26, Bolu ve Erzurum 23, Ardahan 19 derece. Haberleri sunduk.
1: Kültürler arasında.
2: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün radyo dalgalarımızı Latin Amerika'nın sıcak sokaklarından, Afro House ritimlerine, cazın derinliklerinden, köklü geleneklerin modern yankılarına uzanan renkli bir mozaiğe açıyoruz. Yolculuğumuzun ilk durağında Peru asıllı elektronik müzik yapımcısı Sofia Cortesis'in La Perla adlı eseri var. Sanatçı Lima sokaklarından ve sahilinden topladığı saha kayıtlarını house müziğin enerjisiyle harmanlıyor.

Brezilya'nın Afro-Brezilya kökenli efsanevi vokal grubu Os Tinkoans'ın 1973 yılında yayımladığı kült eserinin elektronik, etnik ve modern ritimlerle harmanlanmış popüler bir düzenlemesi geliyor şimdi. Kendi geleneksel kültürünü gençlerle buluşturan Brezilyalı DJ, JGB'nin milyonlarca dinlemeye ulaşmış versiyonuyla Deixa Girar Girar'ı dinliyoruz.

Akustik sol ve indinin sıcaklığıyla Afrobeat'in isyankar tınılarının kesiştiği bir duraktayız şimdi de. Nijerya asıllı uluslararası sanatçı Zubi ile Amerikalı yapımcı ve vokalist Anatu'nun ortak çalışması Sugar'ı dinleyeceğiz. Parça çıkara dayalı ilişkileri, sahte sevgiyi ve materyalizmi eleştiren sözleriyle 2020 yılının en çok dinlenenleri arasına girmişti.

Kökenleri yine Afro-Brezilya kültürüne dayanan bir eserle daha birlikteyiz. Bu kez ritmimizi düşürüyoruz. Dorival Caymmi tarafından yazılan ve kaydedilen klasikleşmiş eser Canto de Nana'yı Alman klasik gitarcı Rainer Schoenrand yorumuyla dinliyoruz. Parça müzisyenin 2006 yılında yayımlanan ve büyük beğeni toplayan Jardin albümünde yer almıştı.

Peru'da yaşayan dünyaca ünlü müzisyen Alonso Del Rio, yazarlığı ve çevre aktivistliğiyle de tanınıyor. Sanatçı Peru kökleriyle bağ kuran, şifa ve tıp müzikleri bestelediğini söylüyor. 2003 yılına ait Canciones de Medicina albümünden tarzını en iyi yansıtan parçayı seçtik sizin için Camino del Estrellas.

Meksika'nın mistik atmosferini notalarına taşıyan ödüllü besteci Laura Murcia, müziği bir şifa aracı olarak gören sıra dışı sanatçılardan biri. Latin Amerika'nın kadim inanışlarından ve şifacı kadınların bilgeliğinden beslendiğini

söyleyen sanatçı ezgileriyle dinleyicilerini içsel bir yolculuğa davet ediyor. Onun bu felsefesini en yalın haliyle özetleyen imza eserini dinliyoruz. Las Curanderas.

Müziği bir terapi aracı olarak kullanan müzisyenlerle devam ediyoruz. Çok sesli dünya müziğinin en ilham verici ikililerinden Avusturyalı müzisyen Gerhard Fankhauser ve vokalist Einat Gilboa dinleyicilerine zamansız bir dinginlik vaat ediyor. Orion projesi kapsamında çıkardıkları 3. albüm olan Mystic Traveler'dan sizin için seçtik Native Prayer.

Sırada Ekvadorlu yapımcı DJ ve besteci Joaquin Cornejo var. Sanatçı 2017 çıkışlı ilk albümünün açılış parçasıyla programımıza konuk oluyor. Kolombiya kökenli, oldukça popüler ve hareketli bir Latin Amerika halk ritmi olan kumbiyayı yavaşlatan Cornejo, derin baslar, akışkan melodiler ve puslu gece efektleriyle bu ritmi adeta ay ışığı altında dans edilecek mistik, meditatif bir boyuta taşıyor. Cumbia a la luna.

Kaliforniya sahnesinin en karakteristik enstrümantal ekiplerinden biri olan La Lom topluluğunda sıra Los Angeles'ın kozmopolit sokak kültüründen beslenen üçlü, 1960'ların nostaljik Latin baladlarını, geleneksel Peru ritimlerini ve vintage Amerikan rockabilly tınılarını özgün bir sentezle bir araya getiriyor. Dinleyeceğimiz parça adını Los Angeles'ın rengarenk ve hareketli bir pazar caddesinden alan retro esintileriyle adeta sinematik bir yaz akşamı resmi çizen keyifli bir çalışma, Santa Ellie.

Bu haftada kültürler arasındaki müzikal yolculuğumuzun sonuna geldik. Kapanışımızı Şileli multi-enstrümentalist Rodrigo Gallardo ile organik elektronik müziğin dahi yapımcılarından kabul edilen El Buho ortaklığı ile yapıyoruz. 2018 yılına ait çalışmaları Calimera. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşçakalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik,

Ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Antonio Lucio Vivaldi'nin Opus 8 numaralı 4 Mevsim adlı konçertosunun sonbahar bölümü. Heribert Münhener yönetimindeki Güneybatı Stüdyo Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro, Adagio, The Hunt Allegro.

Antonio Lucio Vivaldi'nin Opus 8 numaralı 4 mevsim adlı konçertosunun sonbahar bölümünü Heribert Münhener yönetimindeki Güneybatı Stüdyo Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 310 sayılı La minör 8 numaralı piyano sonatı. Piyano sanatçısı Mitsuko Uchiha yorumluyor. Bölümler Allegro Maestoso, Andante Cantabile con Espressione, Presto.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 310 sayılı La Minör 8 numaralı piyano sonatını piyano sanatçısı Mitsuko Uchiha'nın yorumundan dinledik. Şimdi aynı sanatçı, aynı bestecinin Köhel 331 sayılı La Majör 11 numaralı sonatını seslendiriyor. Bölümler: Temo Andante Grazioso con Variazioni, Menuetto, Alla Turca Allegretto.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 331 sayılı La Majör 11 numaralı piyano sonatını piyano sanatçısı Mitsuko Uchiha'dan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla hoşça kalın diyoruz.

Sessizce aydınlattığı yoldan giden, kendinden sonra gelen bestecilerin bazen gölgesinde kaldığı söylenen Gabriel Fauré'nin çok sevilen Requiem'inden Pie Jesu bölümünü dinledik. Catherine Botta bu içten yorumunda John Elliot Gardiner yönetimindeki Orkestra Revolutionnaire et Romantique eşlik ediyordu.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

1717-1757 yılları arasında yaşamını sürdürmüş Bohemyalı kemancı, orkestra şefi, besteci Johann Stamitz. Bir senfoninin duygusal yolculuğunu nasıl şekillendireceğini iyi bilen, ileri görüşlü bir vizyoner olan Stamitz'in eserlerine yansıttığı derinlik, soyut anlamda hareket ve kişilik öne çıkan özellikleri. 40 yaşını tamamlayamadan hayata gözlerini yuman Stamitz, 50'nin üzerinde senfoni, keman ve çeşitli enstrümanlar için konçertolar, triyolar, kuartetler, dini müzikler ve vokal eserler notaya almış.

Programımıza Johann Stamitz'in si bemol majör klarnet konçertosunun Allegro moderato olan birinci bölümüyle devam ediyoruz. Iona Brown yönetimindeki Saint Martin Akademisi üyeleri eşliğinde dinleyeceğimiz klarnetçi Zabine Maya.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Johann Stamitz'in Si bemol majör klarnet konçertosunun Allegro moderato olan birinci bölümünü sunduk sizlere. Zabina Maya'ya bu güzel yorumunda Iona Brown yönetimindeki St. Martin Akademisi üyeleri eşlik ediyordu.

Parmaklarında dizginlenemez bir güçle zarafetin kusursuz dansını buluşturan bir sanatçı olarak biliniyor virtüöz piyanist Andrei Gavrilov. 1974'te 18 yaşındayken Uluslararası Çaykovski yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüş, aynı yıl Sviatoslav Richter'in yerine Salzburg Festivali'nde dinleyenleri büyüleyerek uluslararası bir başarı elde etmiş. Andrei Gavrilov, ifadenin sınırlarını zorlayan, tabuları yıkan ve büyük bestecilerin zamansız eserlerine hayat veren bir piyanist olmuş. Teknik zorlukların üstesinden gelirken aynı zamanda eserlerin duygusal derinliğini de dinleyene aktarmış. Gavrilov bir dönem Fiji adalarında yalnız bir hayat sürmüş. Ardından kendi üslubuyla çalışmalarına geri dönmüş, konserlerine kaldığı yerden devam etmiş.

Değerli dinleyenler, programımıza Andrei Gavrilov'un yorumundan Georg Friedrich Händel'in 447 eser sayılı Re minör Klavsen Suite'inden dinleyeceğimiz bölümlerle devam ediyoruz.

Değerli müzikseverler, Handel'in 447 eser sayılı Re minör klavsen süitinden bölümleri Andrei Gavrilov'un piyanosundan dinledik. Courant, Saraband ve Jig başlıklarını alan dinlediklerimiz süitin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleriydi.

Müziği zaman ve mekanın sınırlarını aşarak insanlığın kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Eserleriyle ilham veren bir besteci olmuş Ludwig van Beethoven. Notaya aldığı birbirinden güzel eserlerle herkesin ruhuna hitap eden Beethoven'ın 155 eser sayılı Welsh şarkılarından The Parting Kiss adlı dinlediğimiz şarkıda solist Wolfgang Holzmaier'ydi. Sanatçıya Trio Fontöne eşlik ediyordu.

Aleksandr Konstantinovich Glazunov eserlerinin büyük bir bölümünde Rus milliyetçiliğini Batı Avrupa klasik geleneğiyle harmanlamış. St. Petersburg Konservatuvarı'ndaki görev süresi boyunca müfredatı geliştirmiş, standartları yükseltmiş. Glazunov, birçok siyasi rejim karşısında enstitünün özerkliğini savunmak, bir opera stüdyosu ve bir öğrenci filarmoni orkestrası kurmak için çok çalışmış. Romantik bir besteci olarak saygı gören Glazunov, Paris'te konserler yönetmiş, Oxford ve Cambridge tarafından Fahri Doktora unvanıyla onurlandırılmış. Değerli müzikseverler, Glazunov'un Raymonda Balesi'nin ikinci sahnesinin ilk parçasını orkestranın eşliğinde violonselin yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Bugün dinleyeceğimiz yorumda uyarlamayı yazan violonselci Nina Kotova'ya Konstantin Orbelin yönetimindeki Moskova Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Glazunov'un Raymonda Balesi'nin ikinci sahnesinin ilk parçasını bugün orkestranın eşliğinde violonselden sunduk sizlere. Nina Kotova'ya bu müzikal yorumunda Konstantin Orbelin yönetimindeki Moskova Oda Orkestrası eşlik ediyordu.

Türk müziğinin özünü kaybetmeden Batı motifleriyle zenginleşebileceği düşünülmüş ve Türkiye'den yetenekli öğrenciler devlet bursuyla Avrupa şehirlerine gönderilmiş. Sınavda başarılı olan Ahmet Adnan Saygun da Paris'e gitmiş. Saygun'un orada geçirdiği zaman içinde öğrendiklerinden çok etkilendiği ve ülkemizin müziğine karşı büyük bir ilgi duyduğu söylenir. Büyük bir eğitimci, besteci ve etnomüzikolog olan Saygun, ulusal müzik değerlerinin uluslararası müziğe dönüşebileceğine inanmış. Evrensel müziğin Türkiye'ye yerleşmesi için çok emek vermiş. Ömrü boyunca geleneksel Türk müziği ve Batı müziği ayrımı olmadığını, müziğin tek bir bütün olduğunu savunmuş. Halk müziğinde önemli araştırmalar yapmış, Türk karakterini yansıtan eserler notaya almış.

rahat derdime kulasa çare. Kemendi bendile çekseler dare. Kene geçmem ala göz duyar sende.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Ahmet Adnan Saygun'un halk türkülerinden Bozlağ'ı sunduk sizlere. Sesinin rengi ve yorumculuğuyla ülkemizde ve yurt dışında pek çok ödülle onurlandırılmış, ömrünü sanatla dolu dolu geçirmiş, 85 yaşında hayata gözlerini yuman Ayhan Baran'ı dinledik. Baran'a Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Franz Liszt, tam bir bütünlük gösterdiği operalarının başında gelir demiş Richard Wagner'in Lohengrin operası için. Operanın ilk temsilinin yapılacağı zaman Wagner'in Almanya'dan İsviçre'ye zorunlu olarak gitmesi gerekmiş. Bu durum karşısında Liszt Lohengrin'e sahip çıkmış. Opera Weimar'da Goethe ve Herder için düzenlenen bir törenin programına yerleştirilmiş. Böylelikle Lohengrin ilk kez 28 Ağustos 1850'de Liszt'in yönetiminde seslendirilmiş. Wagner'in Lohengrin operasının giriş bölümünü Peter Schneider yönetimindeki Bayreuth Festival Orkestrası'nın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza.

Wagner'in Lohengrin operasının giriş bölümünü Bayreuth Festival Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Orkestrayı bu derin yorumunda Peter Schneider yönetiyordu.

Por una cabeza. Carlos Gardel'in çok sevilen, daha çok enstrümanlar tarafından icra edilen bu güzel şarkısını bu kez orkestranın eşliğinde kemanın yorumundan dinledik. Pittsburgh Senfoni Orkestrası'nın Itzhak Perlman'a eşlik ettiği bu eşsiz yorumda orkestrayı John Williams yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema belirledik. Temamız incelik ve bu temanın ifade ettiği kavramların, sembollerin, sanatta, masallarda, müziklerde yansımaları ve pek tabii ki farklı kültürlerin anlatılarından uyarladığımız kısa masallarda başka pencereler açacak bizlere bu kavramların eşliğinde. İncelik, kibarlık, nezaket ve zarafet kavramlarını da kapsayan, kökleri çok eski kültürlere uzanan önemli bir tema. Farklı kültürlerde farklı adlar ve kavramlarla anılmış olsa da hepsinin altında aynı ihtiyaç var. Bir arada yaşayabilmek, birbirini incitmeden ilişki kurabilmek ve toplumun görünmeyen dengesini koruyabilmek. Belki de bu yüzden incelik yalnızca bir görgü kuralı değil, insanın karşısındakinin varlığını hesaba katma biçimidir. Kimi zaman bir selamda, kimi zaman sofraya buyur edilen bir misafirde, kimi zaman söylenmeyen bir sözde, kimi zaman da ölçülü bir davranışta kendini gösterir. Kibarlık başkasını incitmemektir, nezaket başkasını düşünmektir, zarafetse bunu gösterişe dönüştürmeden yapabilmektir. Ve bugün bu kavramların izini eski kültürlerin hikayelerinde, ritüellerinde, sanatında ve müziğinde süreceğiz. Programımızın açılışı için Jean-Baptiste Lully'yi ve onun 1670 tarihli Kibarlık Taslayan Burjuva adlı komedi balesinden Türklerin Töreni için Marş başlıkta güzel müziğini konuk edeceğiz radyolarımıza. Lully, Molière'le birlikte hazırladığı bu eserde dönemin saray dünyasındaki törenleri, görgü kurallarını ve statü gösterilerini mizahın içine taşır. Reinhard Goebel yönetimindeki Köln Eski Müzik Topluluğu yorumluyor.

Kibarlık Taslayan Burjuva adlı komedi balesinden Türklerin Töreni için Marş başlıklı güzel müziğini Reinhard Göbel yönetimindeki Köln Eski Müzik Topluluğu yorumladı. 18. yüzyıl Avrupa saray kültüründe menüe yalnızca müzik eşliğinde yapılan bir dans değildir. Zarafet, görgü, eğitim ve toplumsal inceliğin bedensel olarak gösterilmesi anlamlarına da gelir. Dansçıların başının eğilişi, el ve kol hareketleri, duruşu ve adımları bile büyük önem taşır. Zarafet kelimesi gerçekten de bu dans ve müziğiyle müzikal bir karşılık kazanmıştır. Şimdi dinleyeceğimiz zarif menüelerin ilk ikisi Jean-Philippe Rameau'nun Les Amants Galantes adlı opera balesinden. Önce prolog ikinci sahneden menüye 1 ve 2, sonra yine aynı eserden Savaşçılar ve Amazonlar için menüye. William Christie yönetimindeki Les Arts Florissants müzik topluluğu yorumluyor. Ve hemen ardından Mozart'ın Re majör menüesinin Yaşa Halfetz tarafından düzenlenmiş keman piyano versiyonunu Cihat Aşkın ve Mert Bozdemir'in naif yorumundan dinleyeceğiz. Kulak verelim.

Jean-Philippe Rameau'nun Les Indes Galantes adlı opera balesinden Prolog 2. sahneden menüye 1 ve 2 ile Savaşçılar ve Amazonlar için menüye başlıklı bölümleri William Christie yönetimindeki Les Arts Florissants müzik topluluğundan ve ardından Mozart'ın Re majör menüyesinin Yaşa Hayfet tarafından düzenlenmiş keman piyano versiyonunu Cihat Aşkın ve Mert Bozdemir'in naif yorumundan dinledik. Dilerseniz bu güzel müziklerden sonra Antik Yunan'a doğru bir yolculuğa çıkalım ve Ovidius'un anlatılarından uyarladığımız ilk masalımıza kulak verelim. Baucis'le Flemon.

bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Frigya topraklarında Baukis ile Flemon adında yoksul ama birbirini seven yaşlı bir çift yaşarmış. Bir gün tanrıların kralı Zeus'la tanrıların habercisi Hermes tanrılıklarını gizleyip yorgun iki yolcu kılığına girmişler. Uzun yollar açmış, dinlenmek ve geceyi geçirecek bir yer bulmak için ev ev dolaşmışlar. Ama gittikleri evlerin kapıları birer birer yüzlerine kapanmış. Hiç kimse iki yabancıyı evine almak, onlara yiyecek vermek ya da gece için bir yatak hazırlamak istememiş. Sonunda küçük, sazlarla örtülü, gösterişsiz bir eve varmışlar. Kapıyı yaşlı Baukis ile Flemon açmış. Onların verecek çok şeyleri yokmuş ama ellerinde olanı paylaşmak için gönülleri varmış. Yolcuları içeri buyur etmişler. Flemon, yorgun konukların oturması için bir sedir hazırlamış. Baukis ise ateşi canlandırmış, yemek hazırlamaya koyulmuş. Evde ne varsa sofraya getirmişler. Biraz sebze, azıcık et, yumurta, meyve, kuru yemişler, bal ve renkli renkli içecekler. Sofra zenginliymiş ama ev sahiplerinin yüzünde sıcacık bir gülümseme varmış. Bir süre sonra yaşlı çift tuhaf bir şey fark etmiş. Konuklara sundukları içecekler sürahi boşaldıkça yeniden doluyormuş. Baukis ile Flemon şaşkınlık içinde birbirlerine bakmışlar. Sonunda karşılarındaki iki yabancının sıradan yolcular olmadığını anlamışlar. Korkuyla ellerini kaldırıp bağışlanmalarını dilemişler. Çünkü böylesine mütevazi bir sofrayı tanrılara sunmuş olmaktan dolayı utanmışlar. Ama tanrılar onların yoksul sofrasına değil, gönüllerinin zenginliğine bakmış. Zeus, güzel tavırları ve misafirperverlikleri karşısında çok etkilenmiş ve onlara dileklerini sormuş. Yaşlı çift birbirine danışmış. Dilekleri servet, gençlik ya da büyük bir saray değilmiş. Bu zamana kadar birlikte yaşadıkları gibi ömürlerinin sonuna kadar bir arada kalmayı ve zamanı gelince de bu dünyadan birlikte göçebilmeyi dilemişler. Ve tanrılar dileklerini kabul etmiş. Yaşlı çift tanrıların tapınağının hizmetkarları olmuş. Yıllar yılları kovalamış, Baukis ile Flemon yaşlanmışlar. Bir zamanlar birlikte çıktıkları yollarda artık bastonlarına dayanarak yürüyor, gençliklerinin geçtiği günleri neşeyle hatırlıyorlarmış. Tanrıların tapınağının önünde uzun ömürlerinin sonuna yaklaşmışken Baukis, Flemon'a baktığında tuhaf bir şey fark etmiş. Yaşlı adamın bedeninde yapraklar belirmeye başlamış. Ve aynı anda Baukis'in bedeninden de dallar yükselmeye başlamış. İkisi de yıllar önce tanrıların önünde diledikleri dileklerinin gerçekleşme zamanının geldiğini anlamışlar. Dallar yükseldikçe yüzlerinin çevresinde yapraklar çoğalmış. Gövdeleri sertleşip kabukla örtülürken birbirlerine söyleyebildikleri son sözler "Hoşça kal sevgili eşim" olmuş. Birbirlerine son kez bakabildikleri o anda iki yaşlı insanın yerini iki ağaç almış. Ovidius'un anlattığına göre Frigya'da birbirine çok yakın duran iki kutsal ağaç hala gösterilirmiş. Bir ıhlamur ve bir meşe. Dalları birbirine öylesine yakınmış ki sanki iki ayrı gövdeden yükselip tek bir hayatı paylaşan iki varlık gibilermiş. Böylece Baukis ile Flemon'un küçük yoksul evinde başlayan iyilik doğanın içinde sonsuza kadar yaşamış ve masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize inceliğin, insanın karşısındakinin kim olduğundan bağımsız, kapısını, sofrasını ve gönlünü açabilmesi olduğunu hatırlatır. Ve bazen gerçek incelik, zarafet, nezaket, hayat yolunda eşlik ettiğimiz insanlara duyulan sevgi ve sadakat gibi duyguları bir ömür boyu koruyabilmektir. Yüzyıllardır güzelliğin, zarafetin ve inceliğin simgelerinden biri olarak görülmüş Kuğu'yu kıymetli iki bestecinin müziklerinde duyacağız şimdi. Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi'nin tema müziği ve Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı eserinden Kuğu başlıklı incelikli müzikleri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ve piyanist Philippe Antremont'la çelist Yo-Yo Ma'nın naif yorumlarından dinliyoruz.

Çaykoski'nin Kuğu Gölü Balesi'nin tema müziği ve Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı eserinden Kuğu başlıklı incelikli müzikleri, Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası ve piyanist Philippe Antremont ile çelist Yoyoma'nın naif yorumlarından dinledik. Bu zarif müziklerden sonra Dede Korkut'tan uyarladığımız ikinci masalımız var sırada, Deli Dumrul. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Oğuz ilinde Deli Dumrul adında yiğit bir adam yaşarmış. Güçlüymüş, cesurmuş ama gücüne fazlasıyla güvenirmiş. Bir gün kuru bir çayın üzerine bir köprü yaptırmış. Köprüden geçenden geçmeyenden para istemiş. Üstelik köprünün başında durup yiğitliğini herkese göstermekten de hoşlanırmış. Bir gün köprünün yakınlarında bir yiğidin öldüğünü duymuş. Ölümün kendisine ne kadar yakın olduğunu düşünmek yerine ölümün karşısına dikilmeye kalkmış. Azrail'e meydan okumuş. Fakat Azrail karşısına çıktığında Deli Dumrul'un bütün gücü bir anda çekilivermiş ve her şey anlamını yitirmiş. Deli Dumrul canının alınacağını anlayınca Tanrı'ya yalvarmış. Ona bir fırsat verilmiş. Eğer kendi canı yerine başka birinin canını verecek olursa yaşayabilecekmiş. Önce babasına gitmiş. Baba, benim için canını verir misin? Babası oğlunu sevse de kendi canından vazgeçememiş. Sonra annesine gitmiş. Annesi de oğlunu sevdiğini söylemiş ama kendi canını verememiş. Deli Dumrul artık hiçbir umudu kalmadığını düşünerek karısının yanına dönmüş. Karısına olanları anlatmış. Kadın hiç tereddüt etmeden senin canın için benim canımı alsınlar demiş. Deli Dumrul şaşırmış. Çünkü anne ve babasının bile yapamadığını karısı yapmaya hazırmış. İşte o anda adamın gönlünde başka bir şey değişmiş. Kendi hayatından önce karısının hayatını düşünmeden edememiş. Tanrı'ya yeniden yalvarmış. Tanrım, karımın canını alma. İkimizin canını birden alacaksan al. Fakat onu benden ayırma. Bu kez dileği kabul edilmiş. Tanrı Deli Dumrul'la karısının ömrünü bağışlamış ama bencillik yapan anne ve babalarının ömrü sona ermiş. Masal da burada bitmiş. Bu güzel hikaye yalnızca bir yiğidin ölümden kurtuluşunu anlatmaz. Gerçekten büyümenin fiziksel olarak büyük ve güçlü olmaktan çok, başkasının canını kendi canından üstün tutma tavrına ulaşabilme olgunluğu olduğunu, İnsanın kendini düşünürken bile karşısındakini unutmamasının bir gönül inceliği sayıldığını hatırlatır bizlere. Dede Korkut'tan uyarladığımız bu anlamlı masaldan sonra Frédéric Chopin'i ve onun bir numaralı piyano konçertosunun Larghetto başlıklı ikinci bölümünü konuk edeceğiz radyolarımıza. Bestecinin bu bölümdeki ince, naif ve derinden duygulu anlatımı, İnceliğin bazen tek bir melodide, bir dokunuşta ve sessizce hissedilen bir duyguda saklı olduğunu hatırlatır bizlere. Piyanist Christian Zimmermann'ın şefliği ve solistliğine Polish Festival Orkestrası eşlik ediyor.

Chopin'in bir numaralı piyano konçertosundan Larghetto başlıklı ikinci bölümü, Polish Festival Orkestrası'nın eşlik ettiği piyanist Christian Zimmermann'ın zarif ve duygulu yorumundan dinledik. Polonya'dan bambaşka bir coğrafyaya, İran'a uzanalım ve İran geleneğinden uyarladığımız kısa anlatımıza kulak verelim mi, ne dersiniz? İnce Söz.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir şey, ağır bir hastalığa yakalanmış adama her gün hastalığının ne durumda olduğunu, kendini nasıl hissettiğini sorarmış. Ama hastalığın tam olarak vücudunun neresinde olduğunu hiç sormazmış. Bir gün adam bunu fark edip düşünmüş. Her gün halimi soruyor ama beni utandıracak ayrıntılara merak edip sormuyor. Çünkü insanın yarasını bilmek başka, o yarayı herkesin önünde dile getirmek başka şeymiş. Şey, sözün insana bazen bir çiçek gibi güzel dokunabildiğini, bazen de farkında olmadan bir yaraya denk gelebileceğini gayet iyi biliyormuş. Bu yüzden gerçek nezaket, karşımızdakinin nerede incinebileceğini sezip, söylenecek doğru sözü bilmek kadar, söylenmemesi gereken sözü de bilmek demekmiş. Masal da burada bitmiş. 13. yüzyıl İran edebiyatının büyük şairi Sadi Şirazi'ye göre gerçek incelik, gösterişli davranışlarda değil, insanı incitmemeyi bilen, ölçüyü koruyan bir dil ve davranışta saklıdır. Onun anlatılarından uyarlayıp paylaştığımız bu anlamlı masal bize, yalnızca ne söyleyeceğimizi değil, ne zaman susacağımızı, neyi sormamamız gerektiğini ve karşımızdakinin gönlünü nasıl gözetebileceğimizi de anlatır. Bu incelikli anlatıdan ve bilgilerden sonra Gabriel Fauré'yi ve onun Opus 50 Fa Diez Minör Pavan başlıklı sevilen eserini konuk edelim radyolarımıza. Bu incelikli müziği Eugene Ormandy yönetimindeki Philadelphia Orkestrası yorumluyor, dinliyoruz.

Fauré'nin Pavan başlıklı sevilen eserini Yuji Normandi yönetimindeki Philadelphia Orkestrası yorumladı. Japon kültüründe çay hazırlama ritüelinin incelikle çok derinden bir bağlantısı vardır. Bu ritüelde olay sadece çay demlemek ya da çay içmek değildir. Yüzyıllar içinde bu kavram cha no yu ya da cha do, yani çayın yolu adı verilen bir kültür ve sanat geleneğine dönüşmüştür. Japon çay geleneğinde bu anlayış wa, kei, sei, jaku, yani uyum, saygı, arınmışlık ve sükunet ilkeleriyle ifade edilir. Ve böylece küçücük bir çay odasında büyük bir şey tekrar hatırlanır. Birine zaman ayırmak da bir ikramdır ve çok önemli bir nezakettir. Japon çay geleneğinden Fransız besteci Henri de Bailly'nin Yo soy la locura, ben deliliyim başlıklı eserine doğru büyülü bir yolculuğa çıkalım. Bestecinin İspanyolca sözlü bu zarif saray şarkısı 17. yüzyıl başlarının incelikli saray müziği anlayışını yansıtır. Patricia Petibon yorumuna Andrea Marco'nun yönetimindeki La Cetra Barok Orkester Basel eşlik ediyor. Ve hemen ardından Yu Pengche'nin Tender Strength, Nazik Güç adlı eserini dinleyeceğiz. Yumuşak ve duyarlı melodisiyle bize belki de inceliğin en güzel halini hatırlatan bu içli müziği Robert Ziegler yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası yorumluyor.

Bayi'nin Yo Soy La Locura, Ben Deliliyim başlıklı eserini Andrea Marcon yönetimindeki La Cetra Barok Orkester Basel'ın eşlik ettiği Patrizia Petebon'un dokunaklı ve naif yorumundan dinledik. Ve hemen ardından Yüpınkçı'nın Thunderstruck, Nazik Güç adlı eserini Robert Ziegler yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası yorumladı. İncelik temasının masallardaki, müziklerdeki yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve farklı kültürlerin anlatılarından uyarladığımız kısa masalla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı yine Andrea Marcon yönetimindeki La Cetra Barok Orkester Basel'ın eşlik ettiği Patrizia Petebon'un naif sesinden dinleyeceğimiz Soprano ve Sürekli Bas için Şakon başlıklı duygulu müzikle yapalım istedik. Marc-Antoine Charpentier'in kibarlık, nezaket ve zarafetin incelikli notalara dönüştüğü bu güzel müziğini dinleyelim.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, TRT İstanbul Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve spikeriniz ben Elif Karahan Toker. Hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza Azerbaycan halk müziğinin bilinen eserlerinden Laçin şarkısıyla başlayacağız. Bir kente yazılan ve memleket hasretini anlatan eserin çok sesli müziğe uyarlaması Ali Sevgi'ye ait. Gökçen Koray yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Laçin.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserimiz Avusturyalı besteci ve piyanist Friedrich Gulda'nın piyano ve yaylılar için bestelediği ikinci konçertinosu.

Sıradaki şarkımız The Shadow of Your Smile. 1966'da en iyi orijinal şarkı dalında Akademi Ödülü alan şarkıyı The Sandpiper filmiyle tanımıştık. Johnny Mandel'ın bestelediği eseri Gökçen Koray yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

Romantik bir veda şarkısıyla sonlandıracağız programımızı. Gitmekten nefret ediyorum ama ayrılık vakti diyecek koromuz. Good night, well it's time to go. Calvin Carter ve James Pookie Hudson tarafından bestelenen eser, Gökçen Koray eşliğindeki koromuzun sesinden sizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız TRT İstanbul Çok Sesli Gençlik Koroları programımız burada sona eriyor. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Elif Karahan Toker. Müzik eşliğinde sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Parlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
2: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneş

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek neoklasik müziğin seçkin örneklerini sizlerle paylaşacağım.

0: Uzun Çalar.
1: Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Peter Sandberg'in Temporary Coexistence of Humans, İnsanların Geçici Birlikteliği isimli albümü olacak. İsveçli besteci ve piyanist Peter Sandberg, İnsanların Geçici Birlikteliği albümünde hayatlarımızın öngörülemeyen kesişme biçimleri üzerine düşünüyor. Solo piyano etrafında şekillenen albüm, bağlantı, mesafe ve tesadüfün küçük anlarını, dünyada nasıl hareket ettiğimizi şekillendiren ince etkileşimleri yakalıyor. Mekan ve sadeliğe odaklanan Sandberg'ün müziği, dinginliğe ve bakış açısına davet ederek, kısa bir süreliğine de olsa birbirimizle birlikte yaşamanın ne anlama geldiğine dair sakin bir gözlem sunuyor. Albümden ilk olarak Molly ile açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında Uzun Çalar köşemizdeyiz. Peter Sandberg'ün İnsanların Geçici Birlikteliği isimli albümünden Convergence isimli eseri dinledik. Sırada Chaos.

0: Tilly albümünden Mr. Hindsight isimli eseri dinledik. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Suvon Yim'di. Albüme de adını veren People Have Moments isimli eserini dinledik bestecinin. Şimdi sırada Hayato Sumino, Chopin Orbit albümünden Raindrop Postlude'la aramızda.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Karışık kaset köşemizde Ludovico Einaudi'nin Summer Portraits isimli albümünden Sequence isimli eseri dinledik. Şimdi dönüşümümüzün son parçası Ola Yaylo'nun Dark Night, Luminous Night kısa çalarından Dark Night of the Soul.

0: TRT Radyo için değerli dinleyicileri, bugün hem Karışık Kaset köşemizin hem de Metamorfoz programının sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na

hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. 2018 yılında İstanbul'da öldürülen Abdülhamit Terkin ile Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyaları aydınlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek, mesajında aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır mesajı verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı bugün Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. 22 Eylül'de hayata geçirilecek kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz halk plajı sayısı 15'e ulaştı.

Ne işgallerinden kurtarılarak halkın kullanımına sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni açılan Göcek Halk Plajı'nın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği 23 şirkete kayyum atandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi soykırımcı İsrail'i protesto etti. Göstericiler Gazze şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesini istedi. İsveç hükümetine katil İsrail'e silah satışını durdurması çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail skandal bir karara daha imza attı. Yaralı bir Filistinliyi infaz eden İsrail unsuru, İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedildi, sabıka kaydı da silindi. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. Gerilim sürerken ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri güvenlik uyarısı yayımladı. Haberleri sunduk.

0: -80.
1: Manchester'dan Meow sadece 4 yıl müzik sahnesinde kaldı ve ne ürettiyse de sadece 2 yıla sığdırdı. 3.45'lik BBC DJ'i John Peel için 2 radyo seansı ve bağlı olduğu plak firmasından basmaya niyetlendiği ama hiç gerçekleşmeyen bir albüm için kaydettiği birkaç da demo. Tam bir stüdyo albümü dahi olmayan 80'ler indie popunun bu kayıp grubunu, Meow'u radyolarınıza, bir nevi antolojisi olarak da değerlendirilebilecek toplaması When It All Comes Down'dan seçimlerimizle getireceğiz. O halde merhaba, başlıyoruz.

Artık hatırlanamayacak kadar unutulan 80'ler indie popunun ancak dehlizlerinde karşınıza çıkabilecek kadar da kayıplara karışan Miau'nun üzerindeki kalın toza üfleyen plak firmasını Manchester'lı grup hakkında bir toplama albüm basmaya iten neden gayet basitti. Bu müzik üzerinden geçen 10 yıllara rağmen hala taze ve geçerliydi. Miau da sanki öyle, halen müzik sahnesindeymiş ve modern benzerlerinin arasında kariyerine devam ediyormuş gibi.

Bu haftayı açan Bellevue ile az önceki Fate Meow'dan ilk seçimlerimizdi. Grubun 80'lerdeki kısa kariyerine odaklanan When It All Comes Down toplamasından şimdi de Sport Most Royal radyolarınızda.

Meow 1984'te kuruldu. Grubun liderliğini eski Glass Animals grubunun üyesi olan Cat Carroll yapıyordu. Vokal ve gitardaki Carroll, namlı bir müzik dergisinin röportajlar yapıp albüm eleştirileri kaleme alan yazarları arasındaydı aynı zamanda. Meow da ona gitarcı Steve Maguire, bası çalan Ron Cain ile davulda Chris Fenner eşlik ediyordu.

Az önceki Did She ile Following Through Meow toplaması When It All Comes Down'a grubun John Peel'in BBC'deki radyo programı için gerçekleştirdiği kayıtlar arasından girmişti. Sıradaki parçalar da aynı seansın ürünü. Onları da peş peşe dinliyoruz. Önce Three Quarters of the Way to Paradise ve peşinden Kukri Casualty.

Bu müziğe ne ad verirseniz verin, ister twee, ister indie pop, Miao'nun tarzı gayet hoştu. Ne haddinden fazla parlatılmıştı ne de sıradandı. Tamam, çok çabalanmadan üretildiği aşikardı ama doğrudan sade ve naifti. Buruk şarkı sözleri her türlü müzikal sahtekarlıktan uzak, içtendi.

Az önceki When It All Comes Down, Meow'un sadece birkaç yıla sığdırdığı, tabiri yerindeyse vurup kaçtığı 80'lerdeki kısacık kariyerine attığı imzaydı. Sonraki takipçileri Meow'un bu müziğinden çok şey kapıp öğrenecekti. Mesela bakınız Belen Sebastian deyip devam edelim. Meow şimdi de Just Keep Walking'le radyolarınızda.

Miao için dönüm noktası vizyoner patron Tony Wilson'la tanışmasıydı. Grubun birkaç parçasını dinleyen Wilson onlara reddedemeyecekleri bir teklif sunup plak firmasına bağlıyordu. Miao atılan imzaların ardından kariyerini Manchester'dan Londra'ya taşıyor ve adı bile belli olan ilk stüdyo albümü için demolar üretmeye başlıyordu. Priceless Innuendo diyeceklerdi ilk Miao albümüne. Sıradaki parçaları bu çalışmaya girsin diye kaydetmişlerdi. Miao toplaması When It All Comes Down'da taslak halleriyle yer bulmuş Candle Drag'le Fear of the Sun.

Bugün 80'lerin kayıp gruplarından Miau radyolarınızda. Çok kısa bir süre müzik sahnesine kalmışlardı ama tarzlarıyla sonraki nesilleri de etkilemişlerdi. When It All Comes Down, İngiliz grubun bir nevi antolojisi olarak da kabul edilebilecek, kısa kariyerine sığdırdığı neredeyse her şeyi barındıran bir toplama.

Yeni grupların onunla kayıtlar gerçekleştirip radyo programına çıkmak, parçalarını orada çaldırmak için can attığı BBC'nin efsane DJ'i John Peel'la iki seans gerçekleştiren Meow, az önceki Thames at High Water'la The Dreamer's Dream'i bu sırada seslendirmişti. Meow antolojisi When It All Comes Down'dan seçimlerimiz tükeniyor.

İlk Miao albümü hiçbir zaman gelmedi. Grup 1988'de dağıldı. Cat Carroll, Amerikalı punk grubu Big Black'in gitarcısı Santiago Durango ile evlenip Chicago'ya taşındı ve kişisel kariyerine odaklandı. England Made Me, Cat'in ilk solo albümü olarak 1991'de yayınlandı. Yine o dönemde bir aralar eşinin grubu Big Black'in üyesi olan Steve Albini ile ellerin sonunda Elvis'in meşhur ettiği King Creole'u yorumladılar. Miao toplaması When It All Comes Down'dan seçimlerimizi bu cover'la King Creole'la tamamlıyoruz. Bu vesileyle yıllar içinde önemli bir ses mühendisi ve prodüktöre dönüşen Steve Albini'yi de hatırlayıp anıyoruz. 2024'te 61 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı Albini.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

0: Fetch us bread and wine that we may eat. Let us lose no time with such good meat. A banquet for a prince.
1: Değerli müzikseverler, az önce 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başında yaşayan İngiliz besteci Thomas Ravenscroft'un eserini The Toronto Concert'tan dinlediniz. New Oysters, Taze İstiridyeler. Bugün sokak bağırışları üzerine yazılan eserleri sunacağım sizlere. Açık hava pazarlarında ürünlerini sergileyen satıcıların lirik çağrıları bunlar. Ve 16. yüzyıldan günümüze bu sokak bağırışları pek çok besteci tarafından notaya dökülmüş. Clement Yanken de bu biçimde eser veren ilk bestecilerden. Özellikle o günlerde pek de alışık olunmayan programlı müzik üzerine yazdığı eserlerle, Rönesans Fransası'nın farklılığıyla dikkat çeken isimlerinden Yanken. Kuş sesleri, savaş sesleri, avcı sesleri betimlediklerinden. Paris sokak satıcılarının uğultularını duyurduğu Le Cri de Paris'de bu eserlerden. 1500 ve 1600'lü yılların pazar yerleri. Şarkıcıların dinleyiciye Paris'in çığlıklarını duymak ister misiniz diye sorarak kısa bir giriş yaptığı bölümün ardından Yanken, sokak satıcılarından ve zanaatkarlardan yaklaşık 40 çığlığı müziğe döker. Parçada çok sayıda

Sebze, marul, kuzu kulağı, ıspanak, turp, şalgam yer alırken, hardal, ringa balığı, badem, peynir, kibrit, çember ve mumlar da bulunur. Bir pazar yeri, satıcılar bağırıyorlar. Sıcak köfte isteyen, ringa balığı yeni çıktı denizden. Maydanoz, kuzu kulağı, ıspanak, şeftali, portakal, badem, kalamar dolması, tatlı çörekler.

Charlotte,

Clement Yanke'nin Le Cri de Paris başlıklı eserini dinlediniz. Pazar yerindeki satıcıların seslerini anlatan eseri, Dominique Vis idaresindeki ensemble Clement Yanke'n seslendirmişti. Sokak satıcılarının uğultusunu betimleyen türün en eskisi, az önce dinlediğiniz Yanke'n eseri. Yanke'nin hemen hemen çağdaşı diyebileceğimiz bir başka Rönesans bestecisi de Jean Servan. 1530 yöresi Fransa'da doğduğu düşünülen Servan da tıpkı Yanke'n gibi Fransa sokak satıcılarını betimlemiş, bestecinin ondan önce yazdığı esere öykünerek. Dönem aynı, konu aynı. Sadece satıcıların ürünleri biraz farklı. Kuru fasulye, krem peynir, taze yumurta, incir, havuç. La Fricasseuse de Cri de Paris. Dominique Vis idaresindeki ensemble Clement Yanke'n seslendiriyor.

Jean Servan'ın Paris sokaklarında türlü yiyecekleri satmaya çalışan satıcıların uğultuları üzerine yazdığı La Fricasse de Gris de Paris başlıklı eserini dinlediniz. Dominique Wyss idaresindeki Ensemble Clement Yanken seslendirmişti. Sokak bağırışları, açık hava pazarlarında ürün ve hizmetlerini sergileyen satıcıların kısa, lirik çağrılarıdır. O dönemde sokak satıcılığı geleneği, pek çok satıcının dikkat çekmek için özel ezgisel ifadeler oluşturmasına yol açar. Nüfusun büyük bir bölümünün okuma yazma bilmediği bir dönemde, büyük ilgi çeken sokak satıcılarının bağırışları halka önemli mesajlar iletir. Sokak bağırışları, antik çağlardan beri sokak yaşamının işitsel dokusunun önemli bir parçasıdır. Londra ve Paris gibi büyük şehirlerin çığlıkları, sokak hayatının o kadar ikonik bir özelliği haline gelir ki, bu konu şairlerin, yazarların, müzisyenlerin ilgisini çeker. Değerli müzikseverler, az önce adı geçen İngiliz bestecilerin bu yolda bestelediği eserlerin üçünü de dinleyeceğiz bugün. İlk sırada Orlando Gibbons'ın eseri var. August Wenzinger idaresindeki Schola Cantorum Basiliensis eşliğinde The Deller Concert seslendiriyor. The Cries of London. Taze midyeler, gümüş balıkları, sıcak elmalı turtalar, şahane narlar.

Orlando Gibbons'ın The Cries of London başlıklı eserini, August Fanzinger idaresindeki Schola Cantorum Basiliensis eşliğinde The Deller Concert'tan dinlediniz. Değerli müzikseverler, birazdan yine aynı dönem İngiliz bestecilerinden Thomas Wilkes'in aynı minvalde yazdığı eserini dinleyeceksiniz. Orlando Gibbons'ın eserinde olduğu gibi, bu türdeki yapıtlar balık, et, meyve sebze, süt ürünleri, börek, ayakkabı ve süpürge gibi mallarını ya da kalaycılık, fıçıcılık ve baca temizleyiciliği gibi hizmetlerini övgüyle sunan çok sayıda satıcının seslenişlerine dayanır. Kulağa bir kaos tarifi gibi gelse de bu unsurlar Gibbons örneğinde olduğu gibi zarif bir biçimde bir araya getirilir. Ki Thomas Wilkes'in Sokak Satıcıları eseri de bu türde yazılmış en güzel örneklerden. Paul Hiller idaresindeki Theatre of Voices seslendiriyor. Cries of London. İri kestaneler, olgun çilekler, denizden yeni çıkan taze yılan balıkları ve kaliteli sosisler.

Thomas Wilkes'in sokak satıcılarının bağırışlarını konu aldığı eserini Paul Hiller İdaresi'ndeki Theatre of Voices'tan dinlediniz, Cries of London. Yaklaşık 1600 yılından itibaren İngiliz besteciler, metin ve müzikte sokak satıcılarının haykırışlarını içeren ezgiler yazarlar. Thomas Wilkes, Orlando Gibbons ve Richard Daring'in sokak bağırışları üzerine yazdığı eserler, konuyla ilgili Dar'ın en eski ve gözde örneklerini oluştururlar. İşte bu yüzden de sokak bağırışlarını müzikleyen eserler,

Alfred Deller idaresindeki The Deller Concert seslendiriyor. Yiyecek satıcılarının, dilencilerin, tamircilerin bağırışlarını müzikleyen The Country Cries.

Richard Dering'in The Country Cries başlıklı eserini Alfred Deller idaresindeki The Deller Concert'tan dinlediniz. Şimdi ise Luciano Berio'nun Londra satıcılarının seslerini anlattığı müziğine kulak vereceğiz.

ile bu satıcıdan sarımsak alınır mı bilemem ama takdir edersiniz ki programımız yüzyıllar boyunca insan sesi için yazılmış türlerin gelişimi ve değişimine odaklanıyor. Şimdi bu eserden bölümlerle baş başa bırakıyorum sizleri. Luciano Berio, Cries of London, Swingle 2 seslendiriyor.

Luciano Berio'nun Londra sokak satıcılarını anlattığı şarkı dizisinden bölümleri Swingle Two'dan dinlediniz. Değerli müzikseverler, bugün son olarak bir Fransız besteci yer alacak programımızda. Roger Campo, Marsilya Eski Liman'da balık pazarı satıcılarının bağırışlarını, o meşhur sokak atışmalarını müzikler dinleyeceğiniz eserinde. Bugüne dek Marsilya konu edilmemiş de olsa, Clement Yanken Paris, Orlando Gibbons ve Luciano Berio da Londra sokaklarındaki bağırışlarını çoktan notalara dökmüşlerdir. Bu yüzden de Campo, omuzlarında büyük bir sorumluluk hissederek besteler eserini. Asıl amacı, Marsilyalı bir yerlinin ağzından çıkan tek bir sözcüğün bile başlı başına bir melodi oluşturduğu gerçeğinden hareketle, Provence, Korsika ve hatta İtalyan aksanlarına son derece yakın olan o kendine has Marsilya konuşma tarzının ezgisini yeniden yakalamaktır. Böylece birkaç bölüm olan Cri de Marseille, Marsilya sesleri, renkli sohbetlerin gürültüsünün, uzun öğleden sonra şekerlemelerinin sessizliğiyle yer değiştirdiği, şehrin hem geçmişteki hem de bugünkü gündelik yaşamının çeşitli yönlerini gözler önüne serer. Değerli müzikseverler, şimdi bu eseri Dominik Vis İdaresi'ndeki Ensemble Clement Yanken'den dinleyelim. Roger Campo, Cri de Marseille, Marsilya sesleri.

0: Ciseaux, couteau.
1: Violine.

0: on il suonerà io lì.
1: Si, son tutto. Si, son tutto.
2: Vostra terra.

poisson.

0: Sarà
1: completo il nostro
2: Sarà
1: completo il nostro
2: Sarà.

Roger Campo'nun Cri de Marseille, Marsilya Sesleri başlıklı eserini Dominique Vis İdaresi'ndeki Ensemble Clement Yanken'den dinlediniz. Değerli müzikseverler, Paris, Londra ve Marsilya sokaklarındaki satıcıların bağırışları üzerine yazılan 17 ve 18. yüzyılın moda akımı olan türden örnekler sunduk bugün sizlere 21. yüzyıla da uzanarak. Gelecek hafta insan sesinin büyüsü eşliğinde yine radyolarınızda olacağız. Aynı gün ve saatte tekrar buluşmak umuduyla. Teknik yönetmenim Mahmut Dağistan'la birlikte her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.

başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Müziğin Portresi programına hoş geldiniz. Her nota bestecinin ruhundan kopup gelen bir söz. Her eser ise zamanın içinden süzülerek bugünlere ulaşan bir hikaye. Bu yolculukta yalnızca sesleri değil, o seslere hayat veren duyguları, düşünceleri ve insanı da birlikte keşfedeceğiz. Önümüzdeki bir saat boyunca klasik müziğin ölümsüz eserleri arasında dolaşacak, bestecilerin yaşamlarına, eserlerin doğuş öykülerine ve notaların ardındaki ince ayrıntılara kulak vereceğiz. Müziğin bazen bir tebessüm, bazen bir özlem, bazen de kelimelerin anlatamadığını anlatan sessiz bir dil olduğunu birlikte hissedeceğiz. Şimdi gelin teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ile zamanın sınırlarını aşan bu büyülü yolculuğa ilk notayla adım atalım. İlk eserimiz 18. yüzyıl Fransız senfoni geleneğinin en erken ve en zarif örneklerinden biri olan Francis Joseph Gozec'in Si bemol majör 1. senfonisi. Klasik dönem henüz tam anlamıyla olgunlaşmadan önce yazılmış bu eser, hem barok üslubun son izlerini hem de Haydn ve Mozart'ın geliştireceği klasik senfoni anlayışının haberciliğini yapmış. İlk bölüm Allegro Maestoso Tempo'da ve bu bölümü Şef Stefan Sandarnik yönetiminde Orkestra Duo Bretagne seslendiriyor, dinliyoruz.

Francis Joseph Gozic'in Si bemol majör 1. senfonisini dinlerken parlak ve asil girişteki Si bemol majör tonunun verdiği sıcak ve asil karakter dinleyiciyi hemen içine çekmekte. Şeffaf orkestrasyon, yaylılar ön planda olmakla birlikte nefesli çalgılar esere renk ve zarafet kazandırıyor. Orkestrayı dengeli kullanmasıyla dönemin önemli yenilikçilerinden biri olan Gozic'in bu eserinin ikinci bölümü Larghetto Siciliana tempoda. Orkestra da bir atak eseri seslendirirken Stefan Sanderling orkestrayı yönetiyor.

Eserde melodik sadelik karmaşık virtüözlükten çok akıcı ve özel melodileri ön plana çıkartmakta. Özellikle hızlı bölümlerde dans karakterini hissettiren hareketli ritimler Fransız müzik geleneğinin etkisini yansıtmakta. Goscinny'nin senfonileri çoğu zaman Joseph Haydn ve Wolfgang Amadeus Mozart kadar tanınmasa da Fransız senfonisinin gelişiminde son derece önemli bir yere sahip. Özellikle Paris'te büyük orkestraların

oluşumuna öncülük etmiş ve senfoninin konser salonlarında bağımsız bir tür olarak yerleşmesine önemli katkılar sağlamış. Francis Joseph Kozek'in Si bemol majör 1. senfonisinin son bölümü Non Presto. Ve bu bölümde bir kez daha Stefan Sanderling yönetimindeki orkestra de obratak var ve dinliyoruz.

Joseph Kosecki'nin klasik dönemin oluşumunda önemli rol oynayan başka bir bestesi de Do Majör Senfonisi. Senfonileri yalnızca saray eğlencesi olmaktan çıkarıp daha geniş kitlelere ulaştırmada öncü olmuş bir besteci. Kosecki'nin erken klasik dönem anlayışını yansıtan dengeli eserlerinden biri olarak kabul edilen eser, İtalyan etkisinin canlılığı ile Fransız ekolünü bir araya getirmiş. Yaylı çalgıların ön planda olduğu, üflemeli çalgıların ise renk ve parlaklığıyla esere ayrıcalık katmasıyla bilinen bestenin ilk bölümü güçlü ve aydınlık bir do majör temasıyla açılan allegro tempoda. Bu bölüm coşkulu ritmi, simetrik cümle yapıları ve berrak melodileriyle dinleyiciyi hemen içine çekmekte. Şimdi bu bölümü Şef Stefan Sanderling yönetimindeki Orkestra de Bratek seslendiriyor.

İkinci bölüm andante temposuyla dinleyene dingin ve lirik bir atmosfer sunmakta. Yaylı çalgılar sıcak ve şarkı söyler gibi ilerleyen melodiler seslendirirken üflemeliler bu çizgiye zarif renkler eklemekte. Bölüm içe dönük bir huzur ve asalet duygusu taşır. Dinleyiciye kısa bir soluklanma alanı sunar ve dinliyoruz.

Menüet temposuyla 3. bölüm saray danslarının zerafetini yansıtan başlığından da anlaşılacağı gibi bir menüettir. Ölçülü ritmi ve dengeli yapısıyla asil bir karakter taşır. Ortadaki trio kısmı ise daha hafif ve pastoral bir renk getirerek menüetin resmiyetini yumuşatır. Bu bölümü yine Şef Stefan Sanderling yönetiminde Orkestra de Bretagne seslendiriyor.

Joseph Gozek bestesi Do Majör Senfoni'nin final bölümü presto temposundan da anlaşılacağı gibi hızlı temposu ve neşeli karakteriyle senfoniyi parlak bir sonuca ulaştırıyor. Hareketli ritimler, kısa motifler, ustaca işlenişi ve orkestranın canlı diyaloğu esere büyük bir dinamizm kazandırmakta. Son ölçülerinde yükselen enerjisiyle dinleyicide güçlü ve iyimser bir etki bırakan bu bölümde bir kez daha Stefan Sanderling yönetimindeki Orkestra Döbre Takvar sizlerle ve dinliyoruz.

Şimdi ise Franz Ignaz Beck'in Sol Minör Senfonisi'ne yer verelim. Mannheim Okulu'nun etkilerini taşıyan erken klasik dönem senfonilerinden biri olan eser, Beck'in birçok erken senfonisi gibi bu eserde 3 bölümlü İtalyan sinfonia geleneğini izler. Allegro Moderato başlıklı ilk bölüm dramatik ve enerjik bir karakter taşıyor. Sol minör tonunun verdiği karanlık ve tutkulu atmosfer Mannheim ekolüne özgü ani dinamik değişimlerle güçlendirilmiş. İlk bölümü 13 String Chamber Orkestra seslendiriyor.

Franz Ignaz Bach'in Sol minör senfonisinin ikinci bölümü andante tempo başlığında. Daha lirik ve içe dönük bir yapı görülmekte bu bölümde. Melodik çizgiler harika bir ifadeyle ilerlerken ilk bölümün geriliminden uzaklaşan duygusal bir ifade öne çıkıyor ve ikinci bölümü hep birlikte dinliyoruz.

Presto tempo başlığındaki Franz Ignaz Beck'in sol minör senfonisinin son bölümü hızlı ve canlı final bölümüdür. Besteci bu bölümü hareketli ritimler ve güçlü tematik yapı ile senfoniyi parlak bir şekilde sonlandırır.

Şimdi dinleyeceğimiz eser klasik dönemin en gizli kalmış hazinelerinden biri. Joseph Martin Krauss'un Olimpik Üvertürü. Yalnızca bir tiyatro oyununun açılış müziği değil, kader, tutku ve trajediyi 7 dakika içerisinde anlatan olağanüstü bir senfonik anlatım. Mozart'ın çağdaşı olan Krauss bu eserde dramatik anlatımı, orkestral renkleri ve derin duygusal yoğunluğu ile dinleyicisini ilk ölçüden itibaren etkisi altına alıyor. Eseri Anthony Hirschfeld yönetimindeki Orchestra of the Age of Enlightenment'dan dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşabilmek ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Oğul Johann Strauss'un Çingene Baron operetini açıklamalı olarak tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Dersigoiner Baron, yani Çingene Baron, 1825-1899 yılları arasında yaşamış olan oğul Johann Strauss tarafından Viyana opereti tarzında hazırlanmış üç perdelik operettir. Eserin librettosu yazar Ignaz Schnitzler tarafından Macar yazar Mor Yokaye'nin aynı adı taşıyan romanından uyarlanılarak yazılmıştır. Çingene Baron'un premieri 24 Ekim 1885'te Viyana'da Theater an der Wien'de yapılmıştır. Bestecinin Yarası operetinden sonra en popüler eseri kabul edilir. Bugün de dünya opera evlerinde sıkça oynanmaktadır. Bazı müzik eleştirmenleri Strauss'un bu eserini bir operetten çok bir komik opera, hatta bir lirik opera olarak da sınıflandırırlar.

Eserde sürgünden dönen bir toprak sahibiyle eski bir Türk paşasının kızı ve gizli bir hazinenin gerçek sahibi olduğu halde bir çingene kızı olarak büyüyen Arsena'nın evliliği anlatılır. Fal bakan ve baktığı fallar doğru çıkan bir çingene kraliçesi, kendini beğenmiş zengin köy ağası bir domuz yetiştiricisi, kendini soylu gören domuz yetiştiricisinin kızı, bir hazine arayıcısı, her şeyin hukuka uygun olmasını isteyen ama karısını yıllarca önce terk etmiş bir kraliyet komisyonu üyesi, bir eyalet valisi, büyük bir çingeneler grubu ve 15. ve 16. yüzyıllarda Orta Avrupa'da görülen bir atlı asker sınıfı olan Husar süvarilerinden oluşan askeri bir birlik bu operette hayat bulurlar.

Operette rol alan sanatçılar şöyle: Kont Peter Homonay, Temeşvar Eyaleti Valisi, sanatçı Hüseyin Çanlıoğlu. Kont Carnero, Kraliyet Komisyonu üyesi, sanatçı Aşkın Metiner. Şandor Barinkay, sürgündeki bir genç, sanatçı Erdem Erdoğan. Kalman Supan, Banat bölgesinden zengin bir çiftçi, sanatçı Altuğ Dilmaç. Arsena, Kalman Supan'ın kızı, sanatçı Derya Kırcalı Gürlük. Mirabella, Supan'ın kızının dadısı, sanatçı Çiğdem Tezişçi. Ottokar, dadının oğlu, sanatçı Hüseyin Genç. Tipra, bir çingene kadın, sanatçı Linet Saul. Şafii, bir çingene kızı, sanatçı Eylem Demirhan Duru. Pali, bir erkek çingene, sanatçı Murat Duyan. Dekor Kaan Güreşçi, kostüm Gülden Sayıl. Koreografi Neslihan Öztürk, koro şefi Hans Joachim Gallus, Işık Oktay Kanca. Sahneye koyan Önder Gökseven. Orkestra ve koro İzmir Devlet Opera ve Balesi Koro ve Orkestrası. Orkestra şefi Vladimir Lungu. Olayların geçtiği yer Temeşvar eyaletinde bulunan bataklıklı bir nehir kenarında kurulmuş bir Macar köyü ve Viyana. Olayların geçtiği zaman 18. yüzyıl ortaları. 18 Eylül 1739 tarihinde Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan Belgrad Anlaşması sonrası. Biz 22 Ekim 2011 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra sahnesinde yapılan sezon premierinin kaydını sunacağız. Şimdi operamıza dönelim. Önce geçtiğimiz haftayı bir anımsayalım.

Birinci perde. Temeşvar eyaleti, Temeşvar şehri yakınlarındaki yer yer bataklık haline gelmiş nehir kenarına kurulmuş Macar köyü. Eser uvertürle başlar. Perde açıldığında uzaktan bir gemici şarkısı duyulur. Otokar, sahipleri yıllar önce sürgüne gönderilen kalenin topraklarında saklı olan defineyi bulmak için pek çok kazı yapmıştır. Ancak bu kazılar hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çingene kadın Tipra bu define avcısıyla alay eder. Bu toprakların ve kalenin gerçek sahiplerinin bir gün geri döneceğini ona hatırlatır. Genç adam Tipra'nın sözlerine inanmaz ve bu kişilerin çeyrek yüzyıl önce gönderildikleri sürgünde ölmüş olduklarını söyler ve hayıflanmaya kaldığı yerden devam eder. Defineden de onu aratan patronundan da bıkıp usanmıştır. Ancak domuz çiftliğinin sahibi olan patronu Kalman Süpa'nın güzel kızı Arsena'ya aşıktır ve onun da kendisini sevdiğini düşününce öfkesi yerini mutluluğa bırakır. Krallık komiseri ve gizli ahlak komisyonu temsilcisi Kont Carnero, Şandor Barinkay adında genç bir adamla sahneye girer. Barinkay, bu toprakların ve yıllar içinde harabeye dönüşen kalenin sahibinin oğlu olduğunu iddia etmektedir. Genç adam, sürgünde geçen zorlu yıllarını alaycı bir dille anlatır. Ona, topraklarını göstermekle görevli olan Carnero, gerekli açıklamaları yapar. Köye çingeneler yerleşmiştir. Köydeki arazilerin çoğunu da Süpan hileli bir şekilde ele geçirmiştir. Ayrıca köyde bir de define söylentisi vardır ama işin aslını kimse bilmemektedir. Sıra yasal formalitelere gelmiştir. Orada ikamet eden iki kişinin resmi kağıtları şahit olarak imzalaması gerekmektedir. Bu amaçla Carnero, Tipra'nın kapısını çalar. Kapıyı açan çingene kadın önce onların el falına bakar. Barinkay'a çok mutlu bir evlilik yapacağını ve karısının rüyada definenin saklı olduğu yeri göreceğini söyler. Carnero'ya da uzun yıllar önce kaybettiği küçük hazinesine kısa zamanda kavuşacağını söyler. Ancak Carnero böyle bir hazineye sahip olmadığına emin olduğundan ona inanmaz. Tipra okuma yazma bilmediği için birinci şahit olarak resmi kağıtlara imza yerine hat çizer. İkinci şahit çağrılır. Bu kişi Supan'dır ve Barinkay'ın geri döndüğünü öğrenmekten hiç memnun değildir. Ama bu memnuniyetsizliğini de belli etmez. Kağıtları imzalarken aryasında okuma yazma bilmediğini, kendisi için hayatta en önemli şeyin domuzlar olduğunu anlatır. Barinkay, Supan'ın güzelliğini duyduğu kızına talip olduğunu belirtir. Hilekar Supan bu sözleri işitince sevinir. Kızının hemen gelmesi için haber gönderir. Ancak gelen kişi Arsena'nın dadısı Mirabella ve onun oğlu Ottokar'dır. İkisi de ne olup bittiğini öğrenebilmek için Arsena'dan önce koşup gelmişlerdir. Mirabella, krallık komiseri Carnero'yu görünce irkilir. Bu kişi 24 yıl önce Belgrad Savaşı sırasında kaybettiği kocası Ludovico'dur. Böylece Tipra'nın falı gerçekleşmiş, Carnero yıllar önce kaybettiği karısına ve oğluna yani hazinesine kavuşmuştur. Fakat Carnero Mirabella'nın şişman halinden hoşlanmaz. Mirabella ona başından geçenleri anlatır. Arsena yüzü bir tül peçeyle örtülü olarak gelir. Barinkay onun gerçekten güzel ve zarif bir kız olduğunu görünce ondan çok hoşlanır. Herkes nişanın bir an önce ilan edilmesini beklerken kıza aşık olan Ottokar ve annesi Mirabella ise endişelidirler. Arsena da Ottokar'ı sevdiği için Barinkay'ı kibarca reddedecek bir bahane yaratır. Kibirli bir tavırla annesine bir söz verdiğini, kendisiyle evlenecek kişinin en azından bir baron olması gerektiğini söyler. Eve dönen Arsena'yı Barinkay hariç diğerleri takip eder. Hava kararmış, Barinkay yalnız kalmıştır. Barinkay tekrar sahneye girdiğinde genç ve güzel bir kız bir çingene şarkısı söylemektedir. Hem şarkı hem de kızın güzelliği Barinkay'ı derinden etkiler. Bu kız Şafi'dir. Birden Şafi birinin gizlice bulundukları yere doğru geldiğini söyleyince usulca saklanırlar. Gelen Ottokar'dır. Getirdiği merdiveni Supa'nın evinin balkonuna dayar ve yukarıya çıkar. Arsena onu beklemektedir.

İzlendiklerinden habersiz iki sevgili birbirlerine sarılırlar ve sonra Arsena içeriye girer. Ottokar da merdivenden inip geldiği gibi sessizce gider. Tiprak köye dönen Çingenelere Barinka'yı tanıtır ve onun bu köyün ve kalenin gerçek sahibi olduğunu söyler. Bütün Çingeneler Barinka'yı saygıyla selamlar ve voyvodalarına sadakatlerini bildirirler. Barinka'yı bu sıcak ve samimi ilgiden memnun olur. Derken aklına bir fikir gelir ve Süpa'nın evinin kapısını çalar. Gecenin bu saatinde gelenin kim olduğunu merak eden ev halkı kapıda Barinka'yı ve Çingeneleri görünce şaşırırlar. Barinkay Supan'a kızının istediği şartın yerine geldiğini, Çingenelerin baronu olduğunu açıklar. Çingeneler de bu sözleri onaylar. Şafii önünde eğilir, sadakatinin kabulünü rica eder. Barinkay artık Arsenal ile evlenmekten vazgeçtiğini, zira gerçek aşkı Şafii'de bulduğunu ve onunla evleneceğini söyler. Herkes şaşırır. Şafii de öyle. Kulaklarına inanamaz. Sevinç ve mutluluktan sarhoş olmuştur adeta. Çingeneler bu seçimden dolayı gururlanırlarken Supan'la Arsena bunu kendileri için hakaret kabul ederler. Krallık komiseri Carnero ise bunun örf ve adetlerine ters düştüğünü, bir toprak sahibinin yersiz yurtsuz bir Çingene ile evlenmesinin imkansız olduğunu ifade eder.

İkinci perde harabelerde geçer. Güneş yeni doğmuştur. Barinkay, Şafii ve Tipra geceyi harabeler arasında geçirmişlerdir. Yeni güne başlarken mutludurlar. Tipra gördüğü rüyayı anlatır. Rüyasında Barinkay'ın babasını görmüştür ve babası ona definenin saklı olduğu yeri göstermiştir. Barinkay bu sözlere önce güler. Ama Şafii'nin ısrarı üzerine tarif edilen yere bakmaya razı olur. Zaten fazla uzağa gitmeye gerek yoktur. Barinkay oynattığı bir mermerin altında defineyi bulur. Demir işleyen çingeneler Pali adındaki önderlerinin ardından gelirler ve çalışmaya başlarlar. Barinkay, Şafii ve Tipra yanlarına gelip onları seyrederler. Barinkay maden ocaklarını da görmek ister. Hep birlikte madene doğru giderler. Supan, Arsena, Ottokar, Mirabella ve Carnero sahneye girerler. Şafii ve Barinkay'ı bir arada gören krallık komiseri daha da öfkelenir. Bir gece önce uyarmasına rağmen çingene kızı yanında tuttuğu için Barinkay'ı azarlamak ister. Barinkay da öfkelenir. Ona sözlerini dikkatli seçmesini, Şafii'nin artık karısı olduğunu söyler. Daha da sinirlenen Carnero nasıl evlendiklerini, nikaha kimin kıydığını, tanıkların kimler olduğunu sorar. Barinkay ile Şafii gülerek cevap verirler. Bir kuş nikahı kıymış, iki leylek de şahitlik yapmıştır. Carnero çileden çıkar. Ottokar ile Arsena heyecanla seslenirler. Orada burada birkaç altın bulmuşlardır. Herkes onlara doğru koşarken Barinkay onları durdurur ve bulduğu defineyi gösterir. Senelerdir defineyi arayıp duran Supan bundan hiç hoşlanmaz. Derken Barinkay'ın eski dostu Kont Peter Homonay askerleriyle birlikte çıka gelir. Homonay savaş için asker toplamaya gelmiştir. Herkesi birlikte içmeye davet eder. Bedava içkiyi bulan Supan'la Ottokar pek sevinirler. Ama sonra Homonay bir açıklama daha yapar. Birlikte içki içen herkes askere alınacaktır. Supan'la Ottokar açgözlülüklerine lanet ederler. Ama ne çare, diğerleri gibi onlar da İspanya'ya savaşa gideceklerdir. Carnero, Homonay'a Barinkay'dan şikayetçi olduğunu söyler ve defineyi anlatırken Barinkay onun sözünü keser ve savaş durumu dolayısıyla definesini devlete armağan ettiğini bildirir. Fakat Carnero'nun suçlaması bitmez. Bu defa Barinkay'ı ahlak kurallarına aykırı bir şekilde bir çingene kızla birlikte yaşamakla suçlar. Ama hiç beklemediği bir şey olur. Homonay, Barinkay ve Şafii'yi cezalandıracak yerde tebrik eder. Diğer konuların daha sonra Viyana'da görüşüleceğini bildirir. Viyana'ya gidiş haberi Arsena ile Mirabella'yı pek sevindirir. Tipra bir açıklamada bulunacağını söyleyerek herkesi susturur ve Şafii'nin aslında kendi kızı olmadığını, Macaristan'da hüküm sürmüş son Türk paşasının kızı olduğunu açıklar. Bu açıklama herkese çok şaşırtır. Şafii ise çok sevinir. Fakat sevinci uzun sürmez. Zira Barinkay, Şafii'nin soylu bir aileden geldiğini öğrenmiştir ve artık aynı düzeyde değildirler. Bu nedenle onunla evlenmekten vazgeçer. Şafii'nin ricaları fayda etmez ve Barinkay gönüllü olarak orduya katılır.

anlaşılan rüya görüyorsunuz. Ne düştür şarkı?

0: Şarap çekin bana şarabı! Sarmadığını da ben varayım!
1: İstediğiniz kadar! Bu şarap, kraliçemiz Maria Teresa'nın sizlere ikramı. Ve bu şaraptan içen her tek gönüllü olarak savaşa katılacak.
0: Ne ya? Bu şarabı içtik diye bir de askere mi gidecek o programda?
1: Evet. Hem de gönüllü olarak.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır,
2: hayır, baksana topun o parmağıyla dolayı, ateş bile
1: edemez. Ne cemen?
2: Oh,
1: oh, oh. Oh. Hadi kim?
3: Ben, Şando Barinta.
1: Şando?
4: Sayın konsum, size bir bilgi vermek istiyorum. Bay Barinta bir bilgiyle buldu.
1: Oh, tebrikler.
3: Evet. Ve gerekirse kendi topraklarında bulduğun hazinemi vatan için vermeye hazır.
1: Şando, siz gerçek bir vatanseversiniz.
4: Sayın Komutan, size son bir bilgi daha vermek istiyorum. Bay Barinkar, ahlak kurallarını çirkin bir şekilde bozarak nikah olmadan şu gördüğünüz çiftliğe kızıyla birlikte yaşıyor.
1: Çok güzel, bitebilirler. Sizin yerinizde ben de olsam hiç düşünmeden aynı şeyi yapardım.
4: Fakat sayın Kastuk, ahlak komisyonu.
1: Bay Carmelo, bu konudaki raporumu bizzat bir araya getirdim. Siz sadece kendi işlerinizle uğraşın ve başka işlere burnunuzu sokmayın. Savaş en kısa zamanda bitecektir. Bunu hep birlikte kutlayacağız.

Üçüncü perde. Viyana'da bir meydan. Savaş sona ermiş, zafer kazanılmıştır. Ordunun dönüşünü bekleyenler arasında Arsena, Mirabella ve Carnero da vardır. Dönen askerlerin içinde olan Supan böbürlenerek İspanya'daki marifetlerini anlatır. Örneğin İspanyol bir kadının parmağındaki elmas yüzüğü aşırmıştır. Ama orduda Barinka ile Ottokar gibi gerçek kahramanlar da vardır. Savaşta gösterdiği üstün başarı nedeniyle Barinka'ya baron unvanı verilir. Bunu duyan Supan hemen kızını ona vermeye kalkar. Fakat Barinka'yı damadın kendisi değil Ottokar olması gerektiğini söyler. Arsena ile Ottokar birbirlerinin kollarına atılırlar. Homon ayında Barinka'ya bir sürprizi vardır. Şafii'yi getirmiştir. Artık Barinkay gerçek bir baron olduğuna göre Şafii ile evlenebilecektir. Mutlu son.

0: 44 yıldır çok özledim seni, çok!
1: Aslım bana!
0: Amirabella!
1: Hoş geldiniz!
0: Aynen biliyor musunuz, savaş çok soğudu ama şu Marikaylı çingeneler bana nasıl yaptırdılar biliyor musunuz?
1: Ya otokar
0: var! Otokar arkadan sevgiyle geliyor.
1: Ne? Otokar!

kahramanası. Vatan için büyük fedakarlıkta bulundu. Ödüllendirilecek ya. Birincisi, babanızın topraklarında bulduğunuz define size bırakıldı. İkincisi ise, varanlığınız resmen tasdik edilerek

Oğul Johann Strauss'un Çingene Baron operetini böylece bitirdik sevgili dinleyiciler. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'i Cara Luna ile başlayacağız. Cara Luna'nın grubu El Retiro sanatçıya eşlik edecek. Cara Luna, Uruguaylı bir ailenin çocuğu olarak Stockholm'de büyüdü. Çocukluğunu Montevideo ve Acapulco'da geçirdi. Müzik eğitimini ise Havana'da aldı. Dijital platformlarda Latin Amerika'nın köklü şarkı geleneklerini ve duygusal derinliğini modern bir zarafetle harmanlayan bir anlatıcı olarak kendini tanımlayan sanatçı, Eylül ayında geniş bir Latin turnesine çıkıyor. Grubu El Retiro ile beraber. Cara Luna ve El Retiro seslendiriyor. Senyora.

1941 yılında Cape Verde'de Yeşil Burun Adaları'nda dünyaya gelen Cesária Évora, 2011 yılında hayata gözlerini yumdu. Ülkemizde İstanbul ve Ankara'da kapalı gişe konserler veren sanatçı sahneye çıplak ayakla çıkıyordu ve o yüzden de kendisine Çıplak Ayaklı Diva lakabı takılmıştı. Sahnede yoksul halkla dayanışma içinde olduğunu kendi kendine ve herkese göstermek için ayakkabılarını giymiyordu Cesária Évora. Küçük bir Portekiz gitarı olan Cavaquinho, akustik gitar ve keman eşliğinde eskimeyen parçası Soledad ile Cesária Évora ile devralem devam ediyor.

Bu hafta Devir Alem'de 3. durağımız Güney Afrika Cumhuriyeti, Pretoria kenti ve 1998 yılında Pretoria'da müzik hayatına başlayan Christy Stein. Christy Stein şarkılarını Afrikaans dilinde seslendiriyor. Afrikaans dili ise 17. yüzyılda Hollanda'dan Güney Afrika'ya gelen Hollandalıların konuştuğu Flemenkçe dilinden türetilmiş bir dil. Christy Stein'in seslendireceği parça Afrikaans dilinde kendimi nasıl durdurabilirim anlamındaki Humu Ek Stap. Christy Stein radyolarınızda. Kyle.

0: Devralem Dımaşk, Damaskus ya da bizim kullandığımız ismiyle Şam'da dünyaya gelen Anur'la devam ediyor. Sanatçı Anur yaşamak için Kanada'yı tercih etti ve müzik hayatına da Kanada'da devam ediyor. Suriye kökenli sanatçı Anur seslendiriyor. I am.
1: I am your algorithm, I'm your question, I'm your answer. I'm your canvas, I'm your stream,

Güney Afrika'da dünyaya giren ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Nashville'e taşınan Beyoncé Isaac'la devir aleme devam ediyoruz. Beatles'ın parçası Penny Lane ve Penny Lane sokağının da isminin geçtiği son teklisi Sweet Fried Rice parçasıyla Beyoncé Isaac'la devir alem devam ediyor.

Stone Sour grubu 2004 yılında turnedeydi. Vokalistleri Corey Taylor da otelde televizyon seyrediyordu. Televizyonda duyduğu müziklerden öfkelendi, eline gitarını aldı ve grubun en popüler parçasını besteledi. Turnede yazılan bu parçayı Stone Sour grubu seslendiriyor. True Glass. I'm looking

Mustang'in gitaristi Dominic Miller ile beraber 1993 yılında bestelediği Shape of My Heart parçasını Tunus'tan Fransa'ya uzanan oryantal metal yapan Mirat grubu geçtiğimiz hafta yeniden derledi. Ve şimdi Mirat grubunu dinliyoruz. Shape of My Heart.

Mirat grubu da Sting de ülkemizde konserler vermişti. Cezayirli sanatçı Shep Mami ile birlikte seslendirdiği Desert Rose parçasıyla bu kez Sting TRT Radyo 3'te devre alemde sizlerle.

Kolombiya'ya geçiyoruz. Baltus grubunu dinleyeceğiz. Parçalarında Anadolu rock ezgilerine de sıkça yer veren Baltus grubundan daha önce Turkish Coffee, Türk kahvesi isimli parçayı da, enstrümantal parçayı da dinlemiştik. Kolombiya'dayız. Baltus seslendiriyor. Pale Blue Dot.

Almanya'da doğan Tuna Nehri, Ukrayna'da Karadeniz'e dökülür. Ukraynalılar da Tuna'ya Dunay derler. İsmini Tuna Nehri'nden alan Dumay Dunay grubu da Ukrayna kökenli grup, müzik hayatına 2021 yılından beri Kanada'da Montreal'de devam ediyor. Dumay Dunay seslendiriyor. Bobian.

1965 yılına uzanıyoruz. Rubber Soul albümünden If I Needed Someone parçasını dinleyeceğiz The Beatles'tan. George Harrison bu parçanın riffinde The Birds grubundan esinlendiğinden bahsetmişti. Biraz da Hint müziği sentezi yaptığını söylemişti. The Beatles'ı dinliyoruz. If I Needed Someone.

Devr aleme yine bir George Harrison bestesiyle devam ediyoruz. George Harrison bu parçayı Beatles'ın yayıncılık şirketlerinden biri olan Northern Song'la karşı yazmıştı. Belçikalı grup Alan Peer Experience de bu parçayı yeniden yorumladı. Alan Peer Experience seslendiriyor. Not a Northern Song.

Ve kapanış parçamıza geldik. 2018 yılında Fransa'da Paris'te kurulan Thalys grubuyla sizlere veda ediyoruz. Jatan bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir.

Devri Alem. Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde yeni incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Kingsbury Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin 1. derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki Selahattin Karayel evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'de elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri tamamen durma noktasına geldi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'e aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında ise 4 kişi hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. İtalya'da katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepkiler yükseldi. Katledilen Filistinli çocukların isimlerinin yazıldığı dev kefen Sicilya adasında sokaklarda taşındı. Hayatını kaybeden 20 binden fazla çocuk için anma töreni de düzenlendi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, rock tarihinin en büyük efsanelerinden Creedence Clearwater Revival grubunun kurucusu, ünlü Amerikalı müzisyen John Fogerty. Sanatçıyı uzun yıllar boyunca süren yasal uğraşılar sonucu kullanım haklarını yeniden kazandığı, söz ve müzikleri kendisine ait unutulmaz şarkılarını kendi tarzıyla yeniden yorumladığı 22 Ağustos 2025 tarihli 11. ve son stüdyo çalışması Legacy

albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Creedence Clearwater Revival grubunun kuruluşu rock'n'roll'un doğuş yıllarına rastlar. 1958 yılında San Francisco'nun doğusundaki bir kasaba lisesinde bir araya gelen John Fogerty ve Doug Clifford, Blue Velvets adında bir grup kurarlar. Fogerty ailesinin bodrum katında provalara başlayan ikiliye, bir süre sonra Doug'ın arkadaşı Stewart da katılır. 1961 yılında John Fogerty'nin gitarist şarkıcı ağabeyi Tom Fogerty'nin katılımıyla dörtlü tamamlanmış olur. 1966 yılında 10 bin adet satan 45'liklerinin ardından artık grubun ismini değiştirme zamanı gelmiştir. O yıllarda moda olan uzun bir ad bulurlar kendilerine. Creedence Clearwater Revival. Tam Türkçesiyle bataklık rock olarak çevirebileceğimiz swamp rock akımının da öncüsü olan ve 1967 yılından Tom Fogerty'nin ayrıldığı 1971 yılına kadar 4 yıl boyunca birlikte kaydettikleri 6 albümle müzik dünyasında fırtına gibi esen grubun günümüze kadar yaptığı çalışmalarının yalnızca Amerika'daki toplam satışı da 30 milyon adeti geçmekte. Tom Fogerty'nin ardından bir yıl daha yoluna üçlü olarak devam eden Creedence Clearwater Revival, Mardi Gras albümünü çıkardıktan 6 ay sonra, 16 Ekim 1972'de resmen dağıldığını açıklar. Grubun dağılmasının ardından müzik yaşamına ara vermeden devam eden John Fogerty ise, telif hakları nedeniyle eski grubuyla yaşanan yasal sorunlar çözülene kadar 2023'ün sonlarına dek kendi yazdığı şarkıları seslendiremez. Sizlere bugün dinleteceğimiz Legacy albümü, işte bu uzun yasal uğraşılar sonucu John Fogerty'nin 1960'lı ve 70'li yıllarda söz ve müziklerini yazdığı Fogerty imzası taşıyan Creedence Clearwater Revival şarkılarının 2025 yılında yeniden yorumlandığı sanatçının 11. ve son stüdyo çalışması sevgili dinleyenler. Tam adı Legacy, The Creedence Clearwater Revival Years olan albüm, sanatçının iki oğlu ve grubu eşliğinde California Pasadena'daki Zeitgeist Stüdyo ve Santa Monica'daki Apogee stüdyolarında kaydedilmiş. 22 Ağustos 2025'te CD, çift plak ve sayısal yükleme standart baskılarıyla raflardaki yerini alan Legacy, ayrıca sınırlı sayıda üretilen kırmızı ve özel Liberty renkli çift plak olarak da müzikseverlere

sunuldu. Biz Legacy albümünü bugün sizlere 20 şarkının yer aldığı ve toplam 59 dakika süren standart CD baskısından seçtiklerimizle sunacağız. Süremizi iyi kullanabilmek adına hemen müziğe geçiyor ve albümün açılışında birbirini izleyen 3 çalışmayla programımızı başlatıyoruz. Önce açılış parçası Up Around the Bend, hemen ardından 1970 tarihli Cosmos Factory albümünün 1 milyon adetten fazla satan liste 45'liği Who'll Stop the Rain ve son olarak 1969 tarihli Bayou Country albümünün 2,5 milyon adetten fazla satan liste 45'liği Grammy ödüllü Proud Mary. TRT Radyo 3'te Rock Efsaneleri başlıyor. John Fogerty 8 dakika boyunca sizlerle.

Up Around the Bend, Who'll Stop the Rain ve Proud Mary. Creedence Clearwater Revival grubunun 1969 ve 1970 yıllarında uzun süre listelerin üst sıralarında yer alan bu unutulmaz şarkılarını asıl sahibi, efsane John Fogerty'nin yepyeni yorumlarıyla dinledik. 22 Ağustos 2025 tarihli Legacy albümü, yine ard arda sunacağımız iki unutulmaz John Fogerty şarkısıyla dönmeye devam ediyor. Önce Bayou Country albümünün açılış parçası Born on the Bayou ve hemen ardından ülkemizde de çok sevilen Nisan 1970 tarihli Creedence Clearwater Revival 45'liği Run Through the Jungle. John Fogerty 8 dakika boyunca sizlerle.

Bu haftaki konuğumuz Creedence Clearwater Revival grubunun kurucusu, besteci, şarkı sözü yazarı, efsane Amerikalı müzisyen John Fogerty. Sanatçıyı 22 Ağustos 2025 tarihli çalışması Legacy albümünde dinlemeyi sürdürüyoruz. Uzun yıllar sonra yazdığı şarkıların haklarını yeniden elde eden Fogerty, bakınız bu konuda neler söylemiş. Yaşamımın büyük bir bölümünde yazdığım şarkılara sahip değildim. Onları geri almak her şeyi değiştiriyor. Legacy benim bunu kutlama biçimim. Bu şarkıları kendi şartlarımda sevdiğim insanlarla çalmak. Yapımcılığını John Fogerty ve oğlu Shane Fogerty'nin, yönetici yapımcılığını ise eşi Julie Fogerty'nin üstlendiği Legacy, baştan sona bir aile yapımı sevgili dinleyenler. Albümde vokal, solo gitar ve geri vokallerde yer alan John Fogerty'ye iki oğlu, Shane ve Tyler Fogerty, gitar ve geri vokallerde eşlik etmiş. Albüm kayıtları sırasında bu kadroya ayrıca bas gitarda Bob Glapp, davul ve vurmalı çalgılarda Matt Chamberlain, piyano, org ve tuşlu çalgılarda Bob Malone ve saksafonda Rob Stone da katılmış. Kayıtları, Kaliforniya'daki iki farklı stüdyoda gerçekleşen

Kayıtları Kaliforniya'daki iki farklı stüdyoda gerçekleşen ve efsane mühendis Bob Clear Mountain'ın ödünç aldığı bir Solid State Logic System T konsoluyla miksajını yaptığı Legacy albümü 1969 ve 1971 yılları arasında listelerin üst sıralarında yer almış, ardarda sunacağımız 3 çalışmayla dönmeye devam ediyor. Sırasıyla Have You Ever Seen the Rain, Hey Tonight ve son olarak Lodi. John Fogerty ve grubu 8 dakika boyunca sizlerle.

TRT Radyo 3'te John Fogerty'nin 22 Ağustos 2025 tarihli son stüdyo çalışması Legacy albümüyle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. Standart baskısında 20 şarkının yer aldığı, toplam 59 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden yine 1969-1970 yılları arasında sıklıkla dinlediğimiz 3 unutulmaz liste 45'liğini ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce Long As I Can See The Light, ardından Bootleg ve son olarak Bad Moon Rising. Rock efsanelerindesiniz. John

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda Legacy albümünden seçtiğimiz ve aynı zamanda albümün kapanışında yer alan son 3 çalışmayla veda ediyoruz sizlere. Önce Creedence Clearwater Revival denince akla ilk gelen John Fogerty bestelerinden biri. Ekim 1969 tarihli Willie and the Poor Boys albümünden, o yıllarda ülkemizde de çok sevilen ve dillerden düşmeyen Down on the Corner, hemen ardından Ağustos 1969 tarihli albümlerinin isim şarkısı Green River ve son olarak Legacy albümünün kapanış parçası. Vietnam Savaşı'nı ve savaşa katılmayan varlıklı ailelerin şanslı çocuklarını konu alan ve o yıllarda tüm dünyada savaş karşıtlarının marşı haline gelen Fogerty bestesi. 1969 yılında yalnızca Amerika'da 3 milyon adetten fazla satan listelerin bir numarası Fortunate Son. Rock efsanelerinde John Fogerty ve grubu 7 dakika boyunca bugünlük son kez bizlerle.

Bugünkü rock efsanelerinde rock tarihinin en büyük efsanelerinden Creedence Clearwater Revival grubunun kurucusu, ünlü Amerikalı müzisyen John Fogerty bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Sanatçıyı söz ve müziklerini yazdığı, tüm hakları kendisine ait olan unutulmaz şarkılarını yeniden yorumladığı 22 Ağustos 2025 tarihli 11. stüdyo çalışması Legacy albümünden seçtiklerimizle sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
2: Radyo 3'te soul, funk ve R&B müziklerin en seçkin örneklerini sizlerle paylaştığımız programımız Ritme Hükmedenlere hoş geldiniz. 70'li yılların tamamı ve 80'lerin ilk yarısı disco müziğin altın yıllarıydı. Amerikalı disco ve R&B müzik şarkıcısı, sempatik ve tombul yüzlü Bobby Thurston o yıllarda pek popülerdi. Şimdilerde o kadar sessiz ki hayranları birbirine soruyor, gördünüz mü yoksa öldü mü diye, ama kendisi gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Müzik hayatı boyunca topu topu 4 albüm piyasaya çıkardı ama bunların bir tanesi onun ismini müzik dünyasına kazımasına yetti. 1980 You Got What It Takes adlı albümündeki bir çalışma onun en bilinen şarkısı oldu. Check Out The Groove ve Bobby Thurston.

Adını Amerikalı bir funk ve disco müzik grubu olan Kool & The Gang'in 1974 albümü Light of the World'dan alan bir İngiliz jazz funk grubu olan Light of the World, sanki daha sonraları yine İngiltere'de doğacak bir asit jazz grubunun müjdesini veriyordu. Light of the World'un kurucu ekibinde yer alan bir isim vardı. Bu müzisyenin adı Jean-Paul Monic ya da lakabıyla Bluey. Yani yıllar sonra müzik piyasasında asit caz denince akla gelen ilk gruplardan Incognito'nun kurucusu olan Bluey. Bakalım dinleyeceğimiz şarkıda yıllar sonra ortaya çıkacak bir müzik tarzı olan asit caz tınıları yakalayabilecek miyiz? Light of the World.

Jamaikalı dans müzik sanatçısı Shabba Ranks 1992 yılında dinleyeceğimiz şarkıyı piyasaya sürdü. Reggae ve hip hop dokuları taşıyan bu şarkının bulunduğu albüm yayınlandığı yıl en iyi reggae albümü dalında Grammy ödülüne uzandı. 1966 yılında Jamaika'nın Sturgetown adlı şehrinde doğan, kısaca Shabba diye anılan sanatçı, 8 yaşındayken annesiyle birlikte reggae efsanesi Bob Marley'in de yetiştiği Kingston şehrinin bir geto bölgesine taşınmış. 12 yaşında bu bölgedeki yerel kulüplerdeki müzik sistemleri, disc jockeyler, çalan müzikler ve dans pistleri ilgisini çekmiş. Bu kulüplerde bir süre çalıştıktan sonra hayranı olduğu Jamaika'nın en ünlü DJ'i Josie Wales'ın dikkatini çekmiş ve ondan sonra müzik hayatında başka bir rotaya girmiş. Shabba 1989 ile 1991 arasında 2 yılda tam 50 şarkı kaydetti. Ama en önemli çalışmasına 1992 yılında işte bu şarkı ile imza attı. Shabba Ranks ve vokalde Chavelle Franklin, Mr. Loverman.

müzik tarihinde adı tek bir harften oluşan 5. şarkı olma özelliği taşıyan I, yani Ben isimli çalışmasında Kendrick Lamar, kişinin kendine olan güven ve sevgisinin hayatın zorlu temposunda en büyük yardımcısı olacağı, yanlış yönlere sapmaktan onu koruyacağı mesajını veriyor. Bu şarkı, ünlü soul grubu Isley Brothers tarafından seslendirilen That Girl adlı yapımdan ezgiler taşıyor. Şarkısı I ile Kendrick Lamar. This is a world premiere. This is a world premiere. I done been through a whole lot.

myself.

1990 yılında piyasaya sürdüğü Rhythm Nation albümünde kendi yazdığı tek şarkı ile Jackson ailesinin başarılı kadın üyesi Janet Jackson. Dinleyeceğimiz şarkıda tema olarak 9 canlı kedi ve siyah kedinin uğursuz olduğuna dair batıl inançları kullanıyor ve sevgilisini önceliklerini değiştirmesi yoksa bunun onun hayatına mal olabileceğine dair uyarıyor. Janet Black Cat adlı bu şarkı ile pop, dans, rock, rap ve R&B kategorilerinde Grammy ödülüne aday gösterilen ilk şarkıcı oldu. Ancak bu adaylıkların hiçbirisi onu ödüle taşıyamadı. Konserlerinde bu şarkıyı söylediğinde sahneye kafes içerisinde siyah bir panter çıkaran Janet, hayvan hakları savunucuları tarafından topa tutulmuş ama bunun üzerine yaptığı açıklamada bu siyah kedinin kendileriyle birlikte olduğu süre içinde çok iyi bakıldığını ve kendisine hiçbir zarar verilmediğini belirtmek zorunda kalmıştır. Yapımcısı Jellybean Johnson parçadaki gitar soloda yer almış. Bir siyah kedi yırtıcılığındaki vokalleriyle Janet Jackson ve Black Cat.

Müzik piyasasına 1985 yılında girdiklerinde hip-hop grup ve sanatçıların başarılarına geçici başarılar olarak bakılırken, bir hip-hop kadın ikili olarak albümleri ve performanslarıyla kalıcı olmayı ilk başaran ve ilk albümleriyle iki platin plak ödülü kazanan tek kadın hip-hop rap grubu olan Salt-N-Pepa üyeleri, kendinize inanın, hedefinizin ve hayalinizin peşinde koşun diyorlar. ABD'de çok dinlenen bir hip-hop radyosuna verdikleri röportajda tarzlarının fun, fashion, femininity, yani eğlence, moda ve kadınlık üzerine kurulu olduğunu belirtiyorlar. 1990 Black's Magic albümünün açılış parçası Expression ve Salt-N-Pepa.

2020'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için adaylığını koyacağını açıklayan R&B şarkıcısı ve yapımcı Kanye West ve şarkısı Runaway.

2013 yılının sonunda yayınlandığında tam 104 ülkede bir numara olan Beyoncé, kendi adını taşıyan albümüyle müzik tarihinde çıkardığı ilk 5 albümle de bir numaraya oturan ilk kadın şarkıcı olmuştur. Albümde hangi şarkıların olacağını birlikte çalıştığı ekipten bile saklayan ve albümün duyurulmasından birkaç saat öncesine kadar bu sırrı koruyan Beyoncé'nin bu albümden piyasaya sürdüğü ilk tekli XO.

Bu Sister Sledge için yazdıkları şarkıda o çok meşhur oldukları gitar ve bas temalarını klasik şık ritimleriyle dinleyeceğiz. Şarkı Thinking of You, yorum Black Mass.

1962-2005 yılları arasında tam 26 albüme imza atan soul müziğin en önemli sanatçılarından biri konuğumuz oluyor. Kendisini anlatmayı özel bir Stevie Wonder programına bırakarak en bilinen şarkılarından biri olan ve 18 Şubat 2012'de Whitney Houston'ın cenaze töreninde kendisine veda şarkısı olarak söylediği Ribbon in the Sky ve 25 kez Grammy ödülüne layık görülen Stevie Wonder.

7 yaşında sahne hayatına şarkı söyleyerek başlayan Amerikalı pop ve R&B şarkıcısı Christina Aguilera bugünlerde toplum yararına yaptığı çalışmalarla oldukça meşgul. Aile içi şiddete karşı oluşturulan organizasyonlarda yer alan ve aktif olarak çalışan sanatçı, kendisinin de aile içi şiddete hem kendi ailesinde hem de yaşadığı yakın çevresinde defalarca tanık olduğunu belirtiyor. Ve bu konudaki farkındalığı yaratmak için elinden geldiğinin en iyisini yaptığını ve yapacağını 2016 yılının başlarında verdiği röportajında belirtiyor. Müzik tarzını değişikliğe uğrattığı Stripped albümünde yer alan Infatuation ve Christina Aguilera.

80'lerde kısa sürede parlamış olan ve hak ettiği takdiri toplayamamış pop ve dans müzik gruplarından The Jets'in duygusal yönünü keşfedelim. Make It Real.

80'li yıllardan Macale Idea adlı parçasıyla hatırladığımız İtalyan şarkıcı, Napoli yakınlarında yanardağ faciasıyla tarihe geçen Pompei doğumlu. Asıl adı Giuseppe Cercia olan sanatçının 1981 yılında ünlü olmuş ve genç bir hanıma yazılmış şarkısı bu haftaki programımızın kapanış parçası. Signorina, Pino di Angio.

casa tua, signorina. Io non so dov'è. Se vorrai, pensa prima.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Bu haftaki ritme hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Cazın Genç Solukları programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yaşları 20 ile 31 arasında olan 4 piyanisti ağırlıyoruz. Cazın güçlü temelleri üzerine biçimlendirdikleri piyano üsluplarını cazın katı geleneklerinde boğulmadan dengeli ve zarif yorumlarıyla şekillendiren bu 4 piyanisten Marc Prior ilk konuğumuz olacak. Fransız müzisyenden sonra Amerikalı piyanistler Jordan Williams ve Brandon Goldberg piyanolarının başına sırasıyla geçecek. Programımızın kapanışını ise bir başka Amerikalı piyanist Andrew Wilcox'la yapmayı planladık. Cazın köklerinden ilham alıp geleceğine yön veren piyanistlerden Marc Prior'u dinlemeye başlamadan önce sanatçıyı sizlere tanıtalım. ...1995 yılı doğumlu Marc Prior, 5 yaşında klasik piyano eğitimi almaya başlar. İlgisi zamanla caza yönelir. Klasik müzikten caza evrilen bu yolculukta vatandaşı piyanist Alfio Origlio, Marc Prior'u destekler ve yönlendirir. Kabul edildiği Paris Konservatuvarı'ndan onur derecesiyle mezun olan sanatçı, kısa süre sonra Avrupa caz sahnelerinin aranan piyanistlerinden olmayı başarır. İlk ödülünü 2014 yılında kazanır. Akademi Du Jazz Derneği'nin düzenlediği yarışmayı 2024 yılında ilk sırada tamamlayan Marc Prior, Fransa'nın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan Victoire du Jazz yarışmasının yeni yetenek kategorisinde finale çıkma başarısını gösterir. Sanatçı, Dafer Youssef, Vuyen Li, Selle Kamani ve Charlotte Blochu ile ortak projelere imza atar. Ayrıca Robinson Curry, Pamina Beroff ve Bacu Bahat albümlerinde piyanoyu Marc Prior'a emanet eder. Piyanist 2023 yılında solo albüm projesi The Many Facets of a Day'i yayınlar. Aynı sene Marc Prior, Juan Villarroel'in kontrbasta, Eli Martin Charrier'in davulda yer aldığı Marc Prior Trio'yu kurar. Klasik müzikten beslenip gelenekselden çağdaş caza uzanan müzikal yapısıyla grup ilk meyvesini Inicio albümüyle verir. Sizlere bu kayıttan ilk olarak Constellation adlı besteyi sunmak istiyoruz. Marc Prior ve arkadaşları ardından Intermezzo adlı şarkıyı yorumlayacak.

Fransız piyanist Marc Prior, kendi adını verdiği üçlüsüyle 2023 yılında yayınladığı Inicio albümünden Constellation ve Intermezzo adlı bestelerini seslendirdi. Atlantik Okyanusu'nun karşı kıyısına gidiyoruz ve programımıza Amerikalı piyanist Jordan Williams'la devam ediyoruz. 1996 yılında Philadelphia'da doğan Jordan Williams, piyano çalmaya 6 yaşında başlar. 7'sine geldiğinde klasik müzikle birlikte caz eğitimini paralel sürdürür. 11 yaşında ise The Young Lions Jazz Trio adlı oluşumunu hayata geçirir. Caz piyano üzerine lisans eğitimini ise George Washington Üniversitesi'nde tamamlar. Eğitimi süresince Jazz Cambo ve The Voice adlı gruplarda yer alır. Saksafoncu Robert Landom, basçı Mike Boone ve vokalist Sherry Butler gibi değerli isimlerle aynı sahneyi paylaşır. Jordan Williams, Joe Farnsworth dörtlüsünde birlikte çalma fırsatı bulduğu basçı Nat Reeves ve 2023 yılında hayatını kaybeden basçı Bill Lee anısına verilen bir etkinlikte birlikte sahne aldığı davulcu Jeff Teen Watts'la yeni albümünün kaydı için bir araya gelir. Gruba uzun yıllardır arkadaşı olduğu ve caz trompet yolculuğunda babasının izini takip eden Wallace Roney Jr. da bazı şarkılarda dahil olur. 2025 yılında Playing by Ear adıyla yayınlanan albümden sizlere ilk sunacağımız çalışmanın adı Waltz for Alice. Brantford, Winton ve Delfio Marcellis'in babası Alice Marcellis Jr.'ın anısına ithafen Nat Reeves'in bestelediği şarkıya kulak verelim.

Amerikalı piyanist Jordan Williams'ın 2025 yılında yayınladığı ilk ve şimdilik son albümü Playing by Ear'dan Waltz for Alice adlı beste radyolarınıza geldi. Piyanist Kenneth Kirkland, Jordan Williams'ın en büyük rol modeli olup piyano çalma tarzını biçimlendiren isimlerin başında yer alır. Jordan Williams albümüne bestesinde Kenneth Kirkland imzasının olduğu Stippin' Faith adlı şarkıyı dahil eder. Şarkının yorumunda Jordan Williams, Nat Reeves ve Jeff Tin Watt üçlüsüne trompetçi Wallace Roney Jr. da katkı verir. Şimdi Stippin' Faith adlı besteyle sizleri baş başa bırakalım.

Stepien Fate, Kenneth Kirkland'a ait besteyi Jordan Williams'ın Playing by Ear albümünden sunduk. Caz'ın Genç Solukları programında sırayı konuklarımız arasındaki en genç isim Brandon Goldberg alıyor. 2006 yılında doğan Brandon Goldberg'ün hayatına müzik 3 yaşında piyano ile birlikte girer. Yeteneği ve etkileyici tekniğiyle dikkatleri bir anda üzerine çeker. Miami Üniversitesi ve Frost Müzik Okulu'nun ortaklaşa düzenlediği lise ve üniversite düzeyindeki seçmelere 6 yaşında katılıp kabul edilir. Burada Ira Sullivan'dan ders alır. Klasik piyano eğitiminde ise Giselle Brodsky genç Brandon'a yardımcı olur. Amerika'nın önde gelen caz kulüpleri ve festivallerinden davet alır. Sonraki durağı Avrupa olur ve başta İtalya, İsviçre ve İspanya olmak üzere eski kıtanın pek çok şehrindeki konserlerde boy gösterir. 2022 yılında ASCAP organizasyonu Genç Caz Bestecisi ödülünü Brandon Goldberg'e verirken, 2024 yılında ise Young Arts ödülünü kazanır. Klasik müzik altyapısı Miami Senfoni Orkestrası'nın sanatçıdan

beste talep edeceği kadar sağlamdır. Brandon Goldberg ilk albümü Let's Play'i 12 yaşında kaydeder. Albüm repertuarında The Beatles klasiği Blackbird ile birlikte 5 caz standardı yer alır. Piyanist albümüne bestesi kendine ait 3 şarkıyı da dahil eder. Bu bestelerden biri olan ve sanatçının You Mean Me adını verdiği şarkıyı Brandon Goldberg, tenor saksafonda Marcus Stickland, kontrbasta Ben Wolf ve davulda Donald Edwards ile birlikte yorumluyor, dinliyoruz.

Bugün 20 yaşında olan Amerikalı piyanist Brandon Goldberg'in ilk albümü Let's Play'den bestesi genç sanatçıya ait You Mean Me adlı çalışma radyolarınıza geldi. Müzisyen 2021 yılında yeni albümü In Good Time'ı yayınlar. Saksafonda Stacey Dillard, basta Luke Curtis ve davulda Ralph Peterson eşliğinde piyanistten sizlere sunacağımız bestenin adı Circles.

Yeni neslin başarılı piyanisti Brandon Goldberg'ün In Good Time kaydından Circles adlı bestesini dinlediniz. Bu haftaki programımızın son konuğuysa yine 20'li yaşlarında bir piyanist Andrew Wilcox. 4 yaşında piyano dersleri almaya başlayan Andrew Wilcox okul yıllarında trombona yönelir. İki usta caz piyanisti McCoy Tyner ve Andrew Hill'i keşfetmesiyle piyano bu defa hayatının değişmez parçası olur. Rick Jormanson, Orrin Evans, Stanley Cowell, Andrew Wilcox'a hem öğretmenlik hem de akıl hocalığı yapar. Caz kariyerine

Andrew Hill'e ithafen Dear Mr. Hill olarak belirler. Sizlere bu kayıttan ilk olarak albüme adını veren Dear Mr. Hill adlı Andrew Wilcox bestesini sunmak istiyoruz. Ardından piyanist arkadaşlarından dinleyeceğiniz bestesi Victor Young'a ait unutulmaz standart Stella by Starlight'ın yorumuyla bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geleceğiz.

0: Amerikalı piyanist ve besteci Andrew Wilcox'ın Dear Mr. Hill albümünden ilk olarak aynı adlı şarkı radyolarınıza geldi. Üçlü ardından Stella by Starlight adlı standardı yorumladı. Bu iki güzel besteyle birlikte Caz'ın Genç Solukları programının da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Caz'ın Genç Solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Gözüm kulağım sinema.
1: Sinemayla müziğin buluştuğu adrese gözüm kulağım sinemaya hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Bugün filmleriyle bizi yolculuğa çıkaran ve bu yolculukta harika müziklerle buluşturan bir ismin filmlerinden bahsedeceğiz.

önemli isimlerinden biriydi. Tony Gatliff 1948'de Cezayir'de doğmuş, daha sonra savaştan kaçıp Fransa'ya yerleşmiş, Michel Dahmani olan adını yakalanıp yeniden geri gönderilmemek için Tony Gatliff'e çevirmiş isim bu yönetmen. Kendisi de roman olduğu için filmlerinde romanların hikayesini anlatır ve filmleri yolculuklarla, müziklerle bezenmiştir. 2 hafta onun filmlerinden müzikler dinleyeceğiz. Doğrusunu söylemek gerekirse onun filmlerindeki müziği düşündüğümüzde 2 haftalık bir başka program daha çıkabilirmiş. Biz olabildiğince sınırlamaya çalıştık seçtiğimiz müzikleri. İyi yolculuklarla başlayalım. 1993 yılında çektiği bir film La Chodrome. Romanların Hindistan'dan Endülüs'e uzanan maceralarını anlatıyor. Bir belgesel diyebiliriz ama müziklerle dolu bir belgesel. Türkiye'ye de uğruyor bu yolculuğunda Tony Gatliff. Filmden dinleyeceğimiz 2 melodiyle programımızı başlatalım. Önce Kalisara, Kara Kraliçe demekmiş. Roman kültüründe gezginlerin koruyucusuymuş bu Kara Kraliçe. Ardından da Çavalo Swing. Bu eserler anonim, yani romanların kendi kültürlerinden yorulup gelen melodiler. Programımız içerisinde çalacağımız melodilerin büyük bir kısmı anonim olacak. Onları size kimlerin seslendirdiğini söylemeyeceğiz. Çünkü zaman zaman yerel sanatçılar, zaman zaman köylüler seslendiriyor bu şarkıları. Müzisyenlerin özel besteleri olduğu zaman da bunlar hakkında tabii bilgi vereceğiz. Gözüm kulağım sinemada.

Cezayir asıllı Fransız yönetmen Tony Gatliff'i 2 Eylül 2026'da kaybettik. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Gözüm Kulağım Sinema onun filmlerinden müziklerle dolu olacak. Programımıza Lacho Drom'la başladık. Romanların Hindistan'dan Endülüs'e, İspanya'ya uzanan macerasını anlatan bir belgeseldi ve bu belgeselde Tony Gatliff ekibiyle birlikte ülke ülke gezip yerel müzisyenlerden şarkılar dinletmişti bize, Türkiye'ye de uğramıştı. Lacho Drom iyi yolculuklar anlamına geliyor. 1997'deki Gajo Dilo ise çılgın yabancı, ikisi de roman dilinde. Bir kasetin üstündeki Nora Luca yazısının peşine düşüp Romanya'ya gelen bir gencin öyküsü Çılgın Yabancı. Dinleyeceğimiz melodiler Nora Luca ve Tutti Frutti adını taşıyor.

Gözüm kulağım sinemayı dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler ve Tony Gatliff'in filmlerinden müziklerle karşınızdayız. 1948'de doğmuş bir yönetmen Cezayir'de doğuyor. Çocukluğu burada geçiyor. Ardından Cezayir Savaşı patlak veriyor ve o yıllarda kendini Fransa'ya atmayı başarıyor. Dahmani olan soyadını Gatliff olarak değiştiriyor ki polis soru sorduğunda Cezayir'le olduğu anlaşılıp geri gönderilmesin diye. Gatliff soyadının Cezayir'de çocukluğunun geçtiği bir parktan geldiğini söylemiş Tony Gatliff daha önce verdiği bir röportajda. Fransa yılları tabii yoklukla, yoksullukla, zorluklarla geçiyor ama yine de film sektöründe işçi olarak çalışmaya başlıyor. Zamanla kendini gösterip sinema sektörünün içinde daha iyi yerlere gelecek. 1975'te ilk filmini çekmiş ama biz 1990'lardan itibaren biliyoruz Tony Gatliff'i. Çünkü o yıllardan sonra önemli filmlere imza atıyor. Dünya çapında tanınmaya başlıyor. 2000 yılında çektiği Vengo filmi Endülüs'teki iki aile arasındaki gerilimi, savaşı, hesaplaşmaları anlatan bir film. Filmden dinleyeceğimiz ilk melodi Nasi en Alamo Remedios Silva Pisa'dan dinleyeceğiz. Bu eserin başında Kutsi Ergüner'in neyini de duyacaksınız. Sonra da Gritos de Guerra'dan Arrigno Conamela gözüm kulağım sinemada Tony Gatti filmlerinden müzikler dinlemeyi sürdürüyoruz.

Tony Gatti filmlerinde yolculuk edenleri anlatır. Biz de bugünkü programımızda Tony Gatti'nin filmleriyle yolculuk ediyoruz. 1990'lardan başladık Laçodrom, iyi yolculuklarla. Sonra Gajo Dilo, Çılgın Yabancı, Vengo ve Swing filmlerinden melodiler dinledik. Sırada Sürgündekiler var, Exil. Zano ve Naima, iki arkadaş, birlikte bir yolculuğa çıkar. Paris'ten Cezayir'e doğru onların başlarından geçenlere tanık oluruz. Tabii bu sırada çok güzel melodiler de duyarız. Onlardan biri Noah Eblanc, Tony Gatliff aynı zamanda besteci de. Sürgündekiler filminde Tony Gatliff'e bestelerde Delphine Mantule eşlik etmiş. Pek çok Tony Gatliff filminde Delphine Mantule'nin müziklerini duyuyoruz. Sonra da Transilvanya filminden iki melodi dinleyeceğiz. Kendisini terk eden sevgilisini bulmak için Fransa'dan Romanya'nın Transilvanya bölgesine seyahat eden bir kadını anlatıyor. Zingarina'nın bu yolculuğuna yine çok güzel melodiler eşlik ediyor. Önce Promes, burada da Tony Gatliff, Delphine Mantule imza atmış besteye, ardından da Bea Paglia'nın sesinden Çiki Çiki.

Sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemada. Bugün roman sinemacı, Fransız vatandaşı ama Cezayir'de doğmuş. Yani çok kültürlü bir isim. Filmlerinde de o çok kültürlülüğe hep vurgu yapan bir isim. Tony Gatliff'in filmlerinden müzikler dinledik. 2 Eylül 2026'da kaybettik onu. Verdiği fotoğrafların çoğunda yüzü gülüyor ve o samimi duyguları çoğu zaman filmlerinde de kendini gösteriyordu. Filmleri yurtsuzları, yoksulları, yolculuk edenleri ve çok da güzel şarkıları içeriyordu. 2009'da çektiği Özgürlük filmi bir dönem filmi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçiyor. Filmden dinleyeceğimiz melodiler bugünkü programımızın son melodileri olacak. Tony Gatliff'in Delphine Mantel ile birlikte filmin müziklerinde olduğunu söyleyelim. Önce La Bohemian, Catherine Ringer'den dinleyeceğiz. Sonra Liberté ve son olarak da Kalman Ursuy'dan Fetle, gözüm kulağım sinema sona erecek. Bugünlük Tony Gatliff maceramız sona erdi ama onun filmlerinde yolculuk etmeye önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Bahia'nın güneşli sokaklarından dalgaların sesine karışan tek bir gitarın peşine düşüyoruz. Brezilya popüler müziğinin en özgün ve en köklü seslerinden birine, Dorival Caymmi'nin mirasına doğru yol alıyoruz. Dorival Caymmi 1914 ile 2008 yılları arasında yaşadı. Brezilya popüler müziği tarihinin en önemli bestecilerinden, şarkıcılarından ve söz yazarlarından biri olarak anılıyor. Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da doğan Caymmi, memleketinin manzaralarını, insanlarını, geleneklerini ve ritimlerini müziğe taşıdı. Zamanla Bahia kültürünün en büyük müzikal seslerinden biri haline geldi. Caymmi'nin besteleri denizle, balıkçıların hayatıyla, Bahiyalı kadınlarla, Afro-Brezilya gelenekleriyle ve kıyı topluluklarının gündelik yaşamıyla derinden bağlantılıydı. Kendine özgü sesi, akustik gitarı ve şaşırtıcı derecede sade ama bir o kadar da anlamlı melodileriyle anında tanınan ve son derece etkili bir müzik tarzı yarattı. Caymmi 1930'lu yıllarda Rio de Janeiro'ya taşındı. Radyo yayınları ve kayıtları sayesinde kısa sürede tanındı ve Brezilya popüler müziğinin önde gelen bestecilerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Oke Eki e Bahiana Teim, Mariana, Edosi Morer Numar, Paromese de Pescado, Saudade de Itopoa, Dora ve Rosa Morena gibi şarkılar Brezilya repertuarının klasikleri arasına girdi. Caymmi'nin müziği çoğu zaman aldatıcı bir sadelikle karşımıza çıkar. Ama bu sadeliğin ardında aslında sofistike melodiler, özenle şekillendirilmiş ritimler ve Brezilya müzik geleneklerine dair derin bir kavrayış vardır. Caymmi'nin etkisi kendi kayıtlarının çok ötesine uzandı. João Gilberto'dan Caetano Veloso'ya, Gilberto Gil'den sayısız Brezilyalı müzisyene kadar birçok kuşağa ilham verdi. Caymmi'nin önemi aynı zamanda bölgesel bir kültürü evrensel bir müzik diline dönüştürebilmesinde yatıyor. Caymmi, Bahia'yı sadece anlatmakla yetinmedi. Dinleyicinin denizi duyabildiği, dalgaların ritmini hissedebildiği ve balıkçıların gündelik hayatını, Salvador sokaklarını gözünde canlandırabildiği bir atmosfer yarattı. Şarkıları Bahia'nın Brezilya müziğindeki en merkezi kültürel referanslarından biri haline gelmesine katkı sağladı. Ari Barroso gibi bestecilerle daha sonra da Tom Jobim ile birlikte Caymmi, Brezilya popüler müziği tarihinde temel bir yere sahip. Geride bıraktığı miras, sadelik, şiirsellik, ritim ve eşi benzeri olmayan bir yer duygusu.

sıra tanımlanıyor. Bu akşamki listemiz Daruval Kaymi'nin kendi sesinden kayıtları ve ona eşlik eden, onu yorumlayan büyük isimlerin performanslarından oluşan zengin bir seçki sunuyor. Bayıya'nın denizine, sokaklarını ve Kaymi'nin bıraktığı eşsiz mirasa dolu dolu bir yolculuk bu. Daruval Kaymi'nin en ikonik sahil şarkılarından biri olan Edosi Morer Numar, sanatçının denize duyduğu hayranlığı Bayıyalı balıkçıların dramatik dünyasıyla birleştiriyor. Şarkının sözleri romancı Giorgio Amado ile birlikte kaleme alındı. Amado'nun edebi evreninde tıpkı Kaymi'nin müziği gibi aynı kıyı topluluklarından besleniyordu. Şarkı deniz hayatının tehlikesini, güzelliğini ve gizemini anlatıyor. Bu anlatıya okyanusla özdeşleşen Afro-Brezilya tanrıçası Yemenja'nın figürü de eşlik ediyor. Kaymi'nin samimi sesi ve gitarı esere zamansız bir sadelik katıyor. Kayıt aslında 1950'li yıllarda yapıldı, sonrasında pek çok farklı derlemede ve yeniden basımda yer aldı.

Oke Eki Abaiana Tame, Dorival Caymmi'nin ulusal çapta tanınan ve Bahia'nın müzikal imgesini Brezilya popüler kültüründe kalıcı hale getiren şarkı oldu. 1938 yılında yazılan eser Carmen Miranda tarafından kaydedildi ve 1939 yapımı Banana de Teja filminde yer aldı. Caymmi, Miranda'ya şarkıyı nasıl seslendireceğini bizzat öğretti. Böylece uluslararası çapta ünlenecek o karakteristik Bahiana imgesinin şekillenmesine de katkı sağladı. Şarkı Bahialı kadınlarla özdeşleşen geleneksel kıyafetleri süsledi.

Morena do Mar, Caymmi'nin kariyerinin olgunluk dönemine ait bir eser. Sanatçının hayat boyu sürecek olan denize ve bayıyalı kadınlara duyduğu hayranlıkla yakından ilişkili. Şarkı 1972 tarihli albümde yer alıyor. Bu albümün düzenlemesi, orkestrasyonu ve müzikal yönetimi Lindolfo Gaia'ya emanet edilmiş. Caymmi'nin ölçülü vokal söyleyişi esere neredeyse dini bir hava katıyor. Orkestral düzenleme ise şarkının atmosferini genişletirken onun bayıyalı karakterini asla kaybetmiyor.

Oventuda Kaimi sıradan bir doğa olayını şiirsel bir müzikal imgeye dönüştürüyor. Rüzgar tıpkı deniz gibi sanatçının eserlerinde sık sık karşımıza çıkan bir motif. Bu şarkıda ise neredeyse bir karaktere dönüşüyor. Kaimi'ye Seu Vealao albümündeki versiyon özellikle değerli. Çünkü sade düzenleme sayesinde Kaimi'nin sesi ve gitarı performansın tam merkezinde yer alıyor. 1959 yılında yayımlanan albüm, sanatçının samimi icra tarzının ve onun müzikal kimliğini kuran sahil şarkılarının önemli bir belgesi niteliğinde.

Rayinha do Mar, Caymmi'nin müzikal evreninin en merkezi temalarından birini yansıtıyor. Denizin manevi ve sembolik varlığı. Bahia'da okyanus sadece bir manzara değil, dini geleneklere, balıkçılara ve gündelik hayata bağlı yaşayan bir güç olarak görülüyor.

Hermin'in bestesi bu ilişkiyi hiç abartıya kaçmadan melodiyi, ritmi ve imgeyi ustalıkla bir araya getirerek anlatıyor. 1972 tarihli bu kayıt Lindolfo Gaia'nın orkestrasyonuyla daha dolgun bir sese kavuşuyor. Ama Kaymi'nin karakteristik vokal ifadesi de korunuyor.

Now Ten You On The Morar, Kaymi'nin deniz kıyısındaki hayata dair en karakteristik şarkılarından biri. Görünüşte mizahi olan başlığın ardında aslında bir yoksulluk portresi ve eve dair alışılmadık bir bakış açısı gizli. Şarkının anlatıcısı kumların üzerinde sahilde yaşıyor. Geleneksel ev kavramının tamamen dışında bir hayat sürüyor. 1960 yılında yazılan şarkı aynı adı taşıyan albümde yer aldı. Albümün düzenlemesi ve orkestrasyonu yine Lindolf Gaia imzası taşıyor. Kaymi'nin performansı sadeliği ve ironiyi bir araya getiriyor. Ortaya hem samimi hem toplumsal gözlemi güçlü hem de onun müziğine ilham veren kıyı dünyasına derinden bağlı bir şarkı çıkıyor.

Nana, Dori ve Danilo Kaymi tarafından seslendirilen şarkı, Dorival Kaymi'nin müzikal mirasını çocuklarının ve daha sonraki Brezilyalı söz yazarı kuşağın çalışmalarıyla birleştiriyor. Beste, Dorival, Danilo Kaymi ve Dudu Falcao imzası taşıyor. Düzenlemeden ise Dori Kaymi sorumlu. Sonuçta ortaya hem ailenin müzikal mirasına bir saygı duruşu hem de Kaymi'nin sanatsal dilinin çocukları aracılığıyla nasıl evrilmeye devam ettiğinin güzel bir örneği çıkıyor.

Şimdi sırada bir potpuri var. Quando Eu Durmo ve Balayu Grandi. Bu potpuri Darüvel Kaymi'nin erken dönem repertuarlarından iki farklı bestesini sevecen bir aile yorumuyla bir araya getiriyor. Kayıt Nana Dori ve Danilo'nun katılımıyla dikkat çekiyor. Seslerinin ve enstrümantal dillerinin buluşması Kaymi'nin özgün geleneğiyle onun sonraki gelişimi arasında adeta bir diyalog kuruyor. Dori Kaymi'nin düzenlemesi şarkılara çağdaş bir doku katıyor ama bu sırada Bahia'nın müzikal dünyasıyla olan bağları da korunuyor. Arşiv kayıtlarına göre Quando Eu Durmo tek başına Dorival'e, Balayu Grandi ise Dorival Kaymi ile Osvaldo Santiago'ya ait.

Maracangalya, Au Vivo, Dorival Caymmi'nin en neşeli ve en sevilen sambalarından biri. 1956 yılında yazılan şarkı, anlatıcının Bahia'daki Maracangalya kasabasına kaçma isteğini konu alıyor. Arkadaşlara, ulaşım araçlarına ve gündelik hayata dair göndermelerle dolu eğlenceli bir anlatı kuruyor. Samba'nın en büyük yorumcularından biri olan Betty Carvalho, şarkıyı Rio'nun samba geleneğine taşıyor. Ama bunu yaparken şarkının kendine has Bahia'lı karakterini de koruyor. Bu canlı performans, Caymmi'nin bestelerinin ne kadar esnek olduğunu ve farklı Brezilya samba geleneklerinin arasında ne kadar doğal biçimde dolaşabildiğini gösteriyor.

0: nada, Danilo.
1: Cansao da Partida, diğer adıyla Marchao dos Pescado, Caymmi'nin balıkçılar ve denizle ilgili şarkı döngüsüne ait. Eser, balıkçıların kıyıdan ayrıldığı, yolcularının belirsizliği ve risklerini beraberinde taşıdığı anı anlatıyor. Beste daha geniş bir bütün olan Historia de Pescado döngüsünün bir parçasını oluşturuyor. Bu döngü kıyı hayatının farklı yönlerini ele alan şarkılardan oluşuyor. Lindolfo Gaia'nın düzenlemesi kayda orkestral bir boyut katıyor. Ama Caymmi'nin denizle ilgili şarkılarını karakterize eden o anlatısal sadelik yine de korunuyor.

1947 yılında yazılan ve ilk kez o yıl kaydedilen La Bohème Bayana, Kaymi'nin Bayiye kültürüne dair bir başka ünlü portresi. Şarkı geleneksel kıyafeti, hareketleri ve eşsiz duruşuyla Bayana'yı anlatıyor. Böylece daha önce Oke Ekea Bayana Teim ile başlayan kültürel imgeyi sürdürüyor. Aradan neredeyse 60 yıl geçtikten sonra Nana Dori ve Danilo Kaymi bu besteyi babalarına bir aile saygı duruşu olarak yeniden ele aldılar. Bu yorum Kaymi'nin müzikal dilinin kuşaklar boyunca nasıl sürdüğünü net biçimde ortaya koyuyor.

Alen Dadu Abayete, Kaymen'in en atmosferik bestelerinden biri. Salvador'daki Abayete Lagünü'nden ilham alan şarkı, manzara tasvirlerini, yerel efsaneleri ve karanlık sularla ilgili halk inanışlarını bir araya getiriyor. Kaymi, ay ışığının, kumun, denizin ve lagünün adeta canlı bir anlatının parçası haline geldiği neredeyse gizemli bir ses dünyası yaratıyor. Şarkı ilk kez 1948 yılında kaydedildi. Daha sonra Kaymi Ese Uviyalao albümüne dahil edildi. Bu albümde ses ve gitarın sadeliği, şarkının imgelerinin özellikle güçlü biçimde ortaya çıkmasına imkan tanıyor.

0: areia branca, o de areia branca, o de areia branca.
1: O Sampta Daminia Teha, Kaymi'nin Samba'nın doğası üzerine yaptığı en önemli açıklamalardan biri. 1940 yılında yazdığı şarkı, Samba'yı Brezilya kimliğinin vazgeçilmez bir parçası olarak kutluyor ve müziği hareketle, neşeyle ve toplulukla ilişkilendiriyor. Akılda kalıcı melodisi ve doğrudan sözleriyle şarkı, Kaymi'nin en çok yorumlanan bestelerinden biri haline geldi. Daha sonra pek çok Brezilyalı sanatçı tarafından kaydedildi. Bunlardan biri olan João Gilberto, şarkıyı bossa nova tarzında yorumlayarak Kaymi'nin müziğinin ne kadar olağanüstü bir uyum kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi.

0: criança, o doente do pé, o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole, quando se canta todo mundo mole, o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole, quando se canta todo mundo mole. Eu nasci com samba, no samba me criei, do danado do samba nunca me separei. Eu nasci com samba, no samba me criei, do danado do samba nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo mole. Quando se canta todo mundo mole, o samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo mole, mole, mole, mole.
1: Vatapa, Carmen'in Bahia mutfağına ve kültürüne yaptığı en ünlü övgülerden biri. Geleneksel bir yemeği merkezi imge olarak kullanan şarkı, Bahia'nın kokularını, malzemelerini ve mutfak geleneklerini anlatıyor. Bunları da bulaşıcı bir müzikal anlatıya dönüştürüyor. Carmen'in gündelik hayatın sıradan unsurlarını tüm bir bölgenin sembolüne dönüşen şarkılara çevirme konusunda olağanüstü bir yeteneği vardı. Vatapa bu yaklaşımın en canlı örneklerinden biri. Ritmi, mizahı, duygusallığı ve kültürel kimliği kısa ve akılda kalıcı bir samba içinde bir araya getiriyor.

Noite Temporal, Caymmi'nin erken dönem sahil şarkıları döngüsüne ait. Bu şarkılarda deniz ve balıkçıların hayatı adeta birer karakter gibi merkezde yer alıyor. Beste, şiddetli bir fırtınayı ve kıyıda teknenin dönmesini bekleyenlerin endişesini anlatıyor. Caymmi'nin en büyük güçlerinden birini ortaya koyuyor. Birkaç melodik ve şiirsel hamleyle koca bir dramatik sahne yaratabilme yeteneği. Sonradan yapılan derleme yayını, sanatçının kayıt kariyerinin en başına ve müzikal kimliğinin temellerine ait bir şarkıyı günümüze taşıyor.

Alt başlığı Temporal'da Historia dos Pescada olan Temporal, Caymmi'nin balıkçılar ve denizle ilgili büyük anlatı döngüsünün bir parçası. Şarkı, doğa üzerine sade bir eserden öte, fırtınayı kıyı topluluğunun hayatını ve duygularını doğrudan etkileyen bir güç olarak sunuyor. 1973 tarihli bu kayıt, Caymmi Tambay'ın Ediransu albümünde yer alıyor. Düzenleme, orkestrasyon ve müzikal yönetim yine Lindolf'u Gaia imzası taşıyor. Bu şarkı, Caymmi'nin balıkçılığın gündelik tehlikelerini nasıl şiirsel ve dramatik bir müziğe dönüştürebildiğinin güçlü bir örneği.

Adeus, Dorival Caymmi'nin söz yazarlığının daha içe dönük bir yüzünü gösteriyor. Bahia şarkılarıyla özdeşleşen o coşkulu havadan ziyade ayrılık ve vedaya odaklanıyor. Beste, Caymmi'nin 1960 tarihli Eu Nau Tenho Onde Morar albümünde yer alıyor. Bu albümde orkestral düzenlemeleri yine Lindolfo Gaia üstlenmişti. Caymmi'nin ölçülü söyleyişi şarkıya sakin ama derin bir duygusal ton kazandırıyor. Böylece sanatçının müzikal dünyasının deniz, folklor ve bölgesel kutlamanın çok ötesine, aşk, kayıp ve ayrılık gibi evrensel temalara da uzandığını gösteriyor. Bu akşamki yolculuğumuz bize bir kez daha hatırlatıyor ki Dorival Caymmi'nin mirası Bahia'nın denizinden, sokaklarından, insanlarından doğup tüm Brezilya müziğine yayılan sadeliğin ve şiirselliğin en saf halidir. Caymmi'nin bıraktığı iz bugün hala Brezilya müziğinin kimliğinde silinmeden duruyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşamda sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Elektronik başvuru, ödeme, sorgulama ve takip imkanları daha etkin hale gelecek, işlem güvenliği artacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. İlk tespitlere göre 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon avro gönderdiği belirlendi. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 11'i İsrail vatandaşı, 47 yabancı uyrukluyla birlikte 203 şüphelinin ifadeleri alınıyor. Şüphelilerin ilk ifadelerine göre kağıt üzerinde Türk sahibi olan şirket fiilen İsrail vatandaşlarına aitti. Yine ifadelere göre İsrailli patronun şoförü araba ve kasayla para taşıyordu, dolandırılacak kişilerin bilgileri de parayla satın alınıyordu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne

ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete ise kayyum atandı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %24,5 ile ilk sıraya yerleşti. Eralp seçimi kazanırsa Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini söyledi. Büyük gelişmeler kapıda dedi. ABD Başkanı, bu hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğu sinyalini de verdi. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'de elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri tamamen durma noktasına geldi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinliyi katletti. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT Radyo Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetin Sen'in rehberliğindeki bu geceki programımızda batıya yönlenip iki komşu ülke olan Hollanda ve Belçika'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Hollanda ve Belçika'daki yolculuğumuza ilk olarak Kadril'den Danza de Tuton'la başladık. Hemen ardından Ed Glitzke'den dinlediğimiz Stade Dans, Beizem Dans ve The Crabble'dan oluşan potpourri ile yolculuğumuza devam ettik. Karayiplere de taşmış olan Hollanda Krallığı, Hollanda, Aruba, Curaçao ve Sint Maarten'i kapsayan bir şekilde dört ülkeden oluşur. Batı Avrupa'da yer alan Hollanda'da baskın şekilde konuşulan dil Flemenkçe'nin bilehçesi olan Hollandacadır. Komşusu Belçika ya da resmi adıyla Belçika Krallığı, Cermen ve Latin dünyası arasında bir sınır oluşturur ve kökeni Keltlerle Cermenlerin bir karışımıdır. Bu ülkede baskın olan diller ise Flemenkçe'nin diğer bir lehçesi olan Flamanca ve Fransızcadır. İki ülkede ayrıca Flemenkçe ve Fransızcadan çok daha az oranlarda başka diller ve lehçeler de konuşulmaktadır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza iki çalışmayla devam edelim. İlk olarak Herman van Veen'den De Flüchteling ve hemen ardından da Anneke Konings'den Spookje bizlerle.
1: Toen de vijand is gekomen, als dieven in het donker, werd mijn land vertrapt.

luistert, dat er vrede komt. Misschien vandaag of morgen.

0: Hollanda ve Belçika'daki yolculuğumuza yine iki çalışmayla devam ediyoruz. İlk dinleyeceğimiz şarkı Mık ve Wu ikilisinden Under the Bowman, yani ağaçların altında. Hemen ardından da besteci ve şarkıcı Belçikalı müzisyen Wannes van de Velde Hier is em tüh, yani işte geri döndü isimli şarkısında diyor ki, bir insan herkesi bekleyen o geceye karşı neden savaşmak zorunda kalır? Ve bu hayat, bu asil çabaya değer mi? Aksini düşünebilseniz de size cevabım evet olur. Yaşadığımız bu hayat bir mucizedir. İşte geri döndü şarkıcı, sesi ve hikayesiyle. İşte geri döndü müzikal Don Kişot, cesareti ve iki eliyle.
1: De zwerver heeft zijn weg gezocht en daar...

Belçikalı folk müzik grubu Amorama'dan dinleyeceğimiz Diliris Litis Lidis ve A Kökeninas Döküz'den oluşan iki parçalı potpourri ile Hollanda ve Belçika'daki müzikal yolculuğumuza devam ediyoruz.

Sırada yine iki çalışma var. İlk olarak Sınar Marvar'dan Yulos ve hemen ardından da Yan Deendan'dan Saudat Bizlerle.

Belçika ve Hollanda'daki yolculuğumuzda Belçikalı ikili Haueli Dorze ve Tom Töns'le devam ediyoruz. Şarkıları Moon Gyan Zozo.

Müzikal yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken sırada yine iki çalışma var. Önce Naragonya Kuartet'ten Nehalenia isimli enstrümantal çalışmayı dinleyeceğiz. Sonrasında da Fondi Komsa'dan Für on Bipol Detail yolculuğumuza eşlik edecek.

geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Belçikalı müzik grubu Leis'ten La Plus Belle de Sion. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Görüşmek üzere.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Country blues gitaristi ve şarkıcısı Arthur Petty'den Two Times Blues parçasıyla programımıza başladık. Kendisi hakkında arşivlerde fazla bilgi bulunmuyor. 1900'lerin başında Jackson civarında doğduğu sanılıyor. Elimizde ona ait sadece 6 kayıt var. Bill Williams takma adıyla da kayıt yaptığı düşünülüyor. Ancak bu isimde başka müzisyenler de bulunduğu için kayıtları kesinlik taşımıyor. Blues'un pek bilinmeyen müzisyeni Arthur Petty'yi Good Boy Blues ve That Won't Do adlı şarkılarıyla yeniden dinleyelim.

0: You got your money, boys. She loving to you. She gets your money, she's through with you. You know that won't do. Oh, that won't do. I'm here to tell you. You know that won't do.
1: Good Boy Blues ve That Won't Do, Arthur Petty's'in az sayıdaki kayıtları arasından seçtiğimiz şarkılardı. Sırada 10 parmağında 10 marifet olan Louis Myers var. Gitarist, armonikacı, basçı, aranjör ve şarkıcı Louis Myers'ın 1978 yılında yayımladığı I'm a Southern Man albümünden aynı adlı şarkıyı dinliyoruz.

Gitar, armonika ve vokalde Louis Myers'ın yer aldığı I'm a Southern Man şarkısı radyonuzdaydı. 1960 ve 1970'lerde Chicago müzik kulüplerinde sıkça sahne alan Louis Myers, ilk olarak armonikacı Junior Wells, ardındansa Little Walter'la çalan The Aces grubunun gitaristi olarak hatırlanır. Ailesiyle 1941'de Mississippi'den Chicago'ya gelen Myers'ın bu şehirdeki ilk komşusu gitarist Lonnie Johnson'dı. Abisi David Myers'la birlikte kurduğu The Aces'la 1954 yılına kadar birlikte çalışan Louis Myers, bu tarihten sonra Otis Rush, Earl Hooker gibi birçok müzisyenin grubunda görev aldı. 70'li yıllarda Louis Myers, The Aces'la yeniden bir araya gelerek Avrupa'da sahneye çıktı. 1978 yılında kendi grubuyla ilk albümü olan I'm a Southern Man'i yayımladı. Walking the Blues bir sonraki albümünün adıydı. Son albümü Tell My Story Movie'nin kayıtları sırasında felç geçiren Myers, her şeye rağmen albümünü tamamlamayı başardı. Ancak sağlığı bu albümün ardından kötüleşti ve 1994 yılında hayata veda etti. Louis Myers, Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces parçalarında gitar ve armonikasıyla yeniden karşımızda.

Just Wailing, Woman Trouble, Blue and Lonesome ve Tribute to Aces'la Louis Myers bizlerleydi. Günümüz blues müzisyenlerinden Kanadalı gitarist David Gogo ile devam ediyoruz. 5 yaşında ilk gitarına sahip olan Gogo, 15 yaşında Stevie Ray Vaughan'la tanıştıktan sonra bluesu kariyeri olarak seçmeye karar verdi. Kısa sürede kendi grubunu kurarak Albert Collins ve Buddy Guy gibi önemli isimlerin konser açılışlarında yer almaya başladı. Grubuyla The Fabulous Thunderbirds'ın Avrupa turnesine katıldı. Montreux Jazz Festivali'nde sahne aldı. Plak şirketiyle yaptığı anlaşmaya rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde solo albüm çıkaramayınca Avrupa ve Kanada'daki bağımsız plak şirketlerine yöneldi. Bu sırada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde turnelere çıktı. Blues festivallerine katıldı. Juno ve Maple Blues gibi Kanada'nın önemli müzik ödüllerini kazanan gitarist, şimdiye kadar blues rock ve akustik blues tarzında 15 albüm çıkardı. Son albümü 2018 yılında yayımladığı 17 Vultures oldu. Beste de yapan David Gogo'dan sizlere dinletmek istediğimiz ilk parça 2002 yılına ait Skeleton Key albümünden It Don't Make Sense.

It Don't Make Sense, David Gogo'dan çaldığımız ilk parçaydı. Turnelerden kalan zamanını British Columbia'da ailesine ait bir çiftlikte Noel ağacı yetiştirerek geçiren David Gogo'nun Christmas with the Blues adını taşıyan bir albümü de bulunuyor. Hatta gitariste göre bu albüm içinde blues etkisinin en çok hissedildiği albüm olma özelliğini taşıyor. 2020 yılının Ekim ayında Christine adlı bir tek çalar çıkaran David Gogo'nun farklı dönemlerde yaptığı kayıtlardan sizlere So Into You, Fool in Myself ve bir Elmore James yorumu olan Please Find Me şarkılarını seçtik.

David Gogo'dan So Into You, Fool in Myself ve Please Find Me şarkılarını çaldık. Programımızı Gitar Shorty'den dinleyeceğimiz Fine Cadillac şarkısıyla kapatıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

TRT Radyo 3 Notturno Gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Antonio Vivaldi'nin 442 katalog numaralı Fa majör blok flüt konçertosunu ve Antonin Dvořák'ın Opus 22 Mi majör yaylı çalgılar serenadını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 17. yüzyıl bestecisi Johann Christoph Pezel'in Alman Dansları Suite ile başlıyoruz. Eserin Ronald Rome'a ait Bakır Nefesli Çalgılar düzenlemesini Kanada Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu seslendiriyor.

Viyana'da bakır nefesli çalgılar topluluğu, 17. yüzyıl bestecisi Johann Christoph Pezel'in Alman Dansları Suite'ini Ronald Röhm düzenlemesiyle seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için kaleme aldığı Si bemol majör 12 varyasyonla devam ediyoruz.

Simon Crawford Phillips, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 500 si bemol majör 12 varyasyonunu seslendirdi. 17. yüzyılda adını duyurabilmiş ender kadın bestecilerden Chiara Margarita Cozzolani var sırada. Besteciye ait Laudate Pueri başlıklı ilahiyi dinliyoruz.

17. yüzyıl bestecilerinden Chiara Margherita Cozzolani'nin Laudate Pueri adlı ilahisini Capella Artemisia topluluğundan dinlediniz. 1769-1830 yılları arasında

Leopold Ebner'in si bemol majör triyosunu Zagreb Nefesli Çalgılar Üçlüsü seslendirdi. Edvard Grieg'in solo piyano için Lirik Parçalar başlıklı serisinden Dağlarda Akşam ve Beşiğin Başında adlı iki eserin orkestra için düzenlenmiş versiyonu var sırada.

Mario Bernardi yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası, Edward Grieg'in solo piyano için Lirik Parçalar dizisinden düzenlenen iki eser seslendirdi. Antonio Vivaldi'nin 442 katalog numaralı Fa majör blok flüt konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Michael Schneider.

Antonio Vivaldi'nin Fa majör blok flüt konçertosunu solist Michael Schneider ve Camerata Köln topluluğu seslendirdi. Antonin Dvořák var sırada. Bestecinin en popüler orkestra eserlerinden biri olan Opus 22 Mi majör yaylı çalgılar serenadını dinliyoruz.

Antonin Dvořák'ın Opus 22 Mi Majör Yaylı Çalgılar Serenadını Daniel Dotz yönetimindeki Luzern Festival Yaylı Çalgılar Topluluğundan dinlediniz. Chopin'in en iyi eserlerinden biri olarak kabul gören Opus 49 Fa minör Fantezisi ile devam ediyoruz.

Chopin'in Opus 49 Fa minör fantezisini piyanist Jakub Kuşlik seslendirdi. Programımızın bu bölümü Danimarkalı klasik dönem bestecisi Christoph Ernst Friedrich Weise'nin Do minör 6. senfonisiyle sona eriyor. Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Markalı klasik dönem bestecisi Christoph Ernst Friedrich Weisse'nin Do minör 6. senfonisini Adam Fischer yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Orta Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 2025 Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışmasında derece alan topluluklardan dinleyeceğiniz eserlerle başlıyor. Önemli bir oda müziği etkinliği olan yarışma, 1983 yılından bu yana festival formatında düzenlenmekte. İlk olarak yarışmada üçüncülük ödülüne layık görülen Kairi Kuarteti dinliyoruz. Japon ve Çinli sanatçılardan oluşan topluluk, Felix Mendelssohn'un 18 yaşında kaleme aldığı Opus 13 La Minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendiriyor.